qını. Amma ağızdan çıxıralmayı vatqallıqını bilgəşkə saxlap oldurdum. O, axırı iğiz açdı. Hey, meni işləmini bilməkdu, dəb, həmmisi birləşib, meni aldımaqçı bolu vatudu. Mən mu əxməqi yapıdəki kırı aldım. Ula meni bilməkdu, dəb, qaraydu. Mən həmmini bilmən, bildiğallarım ula nekidin köp deyi. Avazı boğuq bu kız, xiyallarımın baş ayıqını qalaymaqan qılıb etdi. Teximi səgəkləşdim. Onun loğutudaki ula deyən kim bolğu etdi? Dadam, apam, dadamın yeni layıqı, apamın yeqin dostu. Jan Shaojin'nin gep dağırının tüvi ahırı teşildi. Əsildə, onun dadısı sırtta birini tepi vapdu. Jan Shaojin mektəbdən yanğanda dadısının o ayal bilən yedilişip keti vatqalıqını körüpdü. Şunun dinkiyin Jan Shaojin dadısını köz kılmaydıgan bolu vapdu. Lekin dadısı onunla bəkli yaxşı muameli kılıdıgan bop ketipdü. O, bu işini apsıq demesli qararıqı kepdü. Desə, ailesinden veren boluşudan korku diken. Atanısı acırışıp ketken ballanın özünü kəmistidigan bop qalğalıqını bilgeşke, apam bu işini bayqamısıla ailemiz saxılınıp qalıdı o dap oylaydıken. O, dadısını her qaytımda qoğdap, apsıqa bu işini qat ebildirmepdü. Lekin, apsi bu işini yanılı sezip, sel guman qıp qağanda, o qastan jidal çıxırıp, apsının deyqitini buruv etipdü. Eş qandaq amal tapamıqanda ağır qiyapıtıgi kırvapdü. Apsi, dadısının her bir hərkitigi deyqat qıp yörgende, qızı qızıp qalsa, deyqiti qızıgı burulup, erinin işini untuplu ketedikən. Lekin dadısı püşeyman qılmaqtı yok, öz yoldu meni veripdü. Jan Shaojin qancha amal qilib, dadısining ishlarini yoshirsimi, apsi yanılı bilib qilib, dostiga yig'lab qaqshab dardini to'kib beribdi. Apsining dosti noyiti jigarlik, qaysar, ashni tutush deganlarga o'lgidak uch ayol kan. U ayol uning apsi bilan dadısining ishlarini to'xtamay mulohaza qilib, apsini qat'iy qarshi turib zarba berishga undabdi. Apsining dosti bilan munosabati shunchalik yaqin demaydigan gapi yo'q kan. Apsi sotqa axloqi buzilgan erini arz qilib, tegishli mol-mulk va qizining vasiylik huquqini talashmoqchi bo'pti. Jan Shaojin ularning gaplarini boshdan oxirgacha anglab, noyit qo'rqib, ansizlik tushib qapti. Oilasiga opat kelganda, apsi do'sti bilan birlikda kurash qilib, qizini bir chetga qo'yib qo'yibdi. U oxir oilasini qo'g'dash uchun apsining bu do'stini ko'zdan yo'qotmoqchi bo'pti. Bu gaplarni kimga deyish kerak? Сабақташтырғы дейшкі болмайды. Дәплі қойса, о, яратқан бәқтілік айылының образыға нұқса етедіген. Тұққаллағы дейшке тейхімі болмайды. Атанысы, 100 абруйығы бәхімі әхмет бердіған кішілі боғашқа, Jan Shaojin өзінің мұ бөгепләні тұққаллырғы дегіс еккен. Муалымғы дейсі жу? О, муалымының бөгепті аңлап, өзігі алахиды көйініп, ішіні ашқарлап қойыштан қорқы деген. О, amalsız psixik doktorga körünüşünü tallab, yığıp koygan pullarını elip bu yergi kaptı. Bu geplani anlap, Jan Shaojinni bağırımgı bastım. O, xuddi, köz yamburada kalgan kepenektek, kuchkımda dır-dır titirap yığlaydı. Onun içige, ne kadar köp azap ve nepirat yoşurunğanı? O, bir kichik bala dursa. Çoğlanın jidal macera, azap oqibatlarını kandıq mısıq duralısun? O teyhi ailesini qoğdaş üçün şun çüküp ovalçılıqlağı uçırapdı, şun çüküp japa çekipdi. Mən onu kucaklap xeyli turğandın kiyin. Shaojin, bir möcüz yüz berişini pəras qıp baqaylı. Apınızın dostu öydün qayıp olsa, öyünüz tıncıp qalamdı, dəb sordum. O birdem əstayil oylanğandın kiyin. Heç bolmasa bir net çükün tıncıp qalıdı. Apam bir işten guman qılsa, ahırgıcı sürüştürüp bilmegeci onumaydı. Dadamın işi Allah kaçan aşkarılıp oldu, dedi. Amsa bu işin tügünü apınızın dostu da emezken. Jan Shaojin akıllı kız bolğaşka, nemi demekçi bolğunumni dar olu düşendi. İşini dadam bile apam tergan. Eğer atanınız ne bu yerge çakırışkı koşulsanız, ailanla haqıda bir paranlış baksa kandaq bola. Jan Shaojin korkan halda bilekler bilen içki mürüsünü kucaklap, ula ocırışıp gider mu, dep sordu. Bilmayman, dedim ben. Birlikte tırışıp bakaylı. Lekin bu qetim eşlimini bilmez bulu alsanız bulmaydı. Bilgeleriniz ve təsiratınızın birini mi kaldırmaydıysız? Hatta dadınızın tipi olgan layıqının təsiratı, apınızın dostluğu boğan karışı mı kalmışsın? Dadınızın kütken ümidiniz ve mükemmel ahirgi boğan təşnalıqınızını mı etip ötün? Tova.

0: Şincan Sudanı İlgara Sürüş Cemiyeti İşhanısının 3. derecelik müdür bölüm əzası Gu Zhongpeng mündaqdırı. Muşındaq tədqiqat öyrəniş əməliyyəti fəaliyyəti arqılıq balalarını dərsxanadan tağlıq rayonlardan sırtqı elib çıxıb, körgən anğalları arqılıq dövlət muhabbetini çoğunqırlaşdırıb, həm törtkilik almaşdırış cəryanıda millətlər ittifaqlıqını ilgəri sürdük.
1: Stansımız xəbri. Memleketlik 7. növbetlik asallık milletle edebiyat senet körüki yakındım buyan Beijing'de ötküzülmekte. Memleketin erkayız çaylarının 48 münevver sahne eseri bu körekke katlaştırıldı. Atanım rayon tallab evetken Bekhti Tolgan Altun Poyiz namlık nakşı usulluk tiyatr, Mokam Şeydasi Ven Tungşu namlık opera katarlık eserle körekte oynalıdı. Bekhti Tolgan Altun Poyiz namlık nakşı usulluk tiyatrını Şincan Sennet Orni, Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi Katarlık Orla birleşip teyarlıgan. Bunun da asaslıqı yeni devirdeki tömür yol hizmetçilerinin kenti turup yardım biriş yöleş, yezi kentlerini güllendirişki küç koştak təsirlik hikayesi bayan kılıngan. Bu tiyatr 8. ayının 24. gündün 26. günü geçe Beijing 7. fevral tiyatrı xanısında oynanıldı. Şincan Sennet Orni Dramı Ömükü'nün başlığı Bekhti Tolgan Altun Poyiz namlık nakşı usulluk tiyatrını işliyücü Lu Zhong mundaq dedi. Bu tiyatrda Şincan'ın nakşı usulü cahitte mezmundun tartıp şekil geçe bir kıtımlık yakşı sınaş ve bösüş aslı kılışını şıkaşırdık. Hem de Şincan'ın yezi kentlerini güllendiriştiki zor devir özgürüşü ve ruhi kıyafetini namayen kıldık. Mokam Şeydasi Ven Tungşu namlık opera 9. ayının 20-21. günü Merkezi Opera Tiyatrı Hanısı'da oynanıldı. Bu operanı Şincan Sennet Orni Mokam Sennet Ömüke teyarlıgan. Ven Tungşu, Lian Xiao Mei, Turdağın'nın yok oluş gırdabı verip kalgan Uyghur Mokam Sennet'ini birlikte kutkazgallıqı dek təsirlik hikayesi sözlengen. Şincan Sennet Orni Partiya Komitetinin muavin şujisi, Mokam Sennet Ömüke Partiya Komitetinin şujisi Wang Chinjun mundaq dedi. Sahne orullaştırış usul muhiti, artistlerinin orullaş maharet katarlık cahitlerini küçep, yakşılap yükseldirdik. Şincan'daki her millet halkının arlaşkallıkı, almaştırgallıkı, yuğurulgallıkı, milletlerinin medeniyet tomurunu orta koğduğallıkı dek tarihi paketini köpçülükke namayan kılımız. Bunundan başka Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintöhani, Nakşı Usul Tiyatrı Ömüki Teyyarlıgan, Tırık Pasıl Teşin namlık muzikalık tiyatrı 9. ayının 22-23. günü Beijing Baoli Tiyatrı Hanısı'da oynanıldı. Şanghay Serik Ömüki, Şanghay Şehirlik Serik Mektibi, Şincan Sennet Orni Serik Ömüki birlikte teyarlıgan Tianşan'daki Kar namlık Serik Tiyatrı 9. ayının 7-8. günü Beijing Baoli Tiyatrı Hanısı'da oynanıldı. İlginizce, memleketlik asallık milletle edebiyat senet körüki 5 yılda bir kıtım ötküzüledikken. Bu yıl körüki katlaştırılgan eserle Beijing'deki 13 tiyatr hanıda 114 meydan oynanıldıkken.
0: Emdi, güzel Cungu Sepri sahipimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız Xevri. Növetne Gurban Tungut Kumlıqının Cənubi Kırvikirki Manas Nahiye Liu Hudi Bazırdaki Mün Moluq Üzümzarlıq Molhusul Pəslini kütüvaldı. Rengi uçuk, danısı tok, sapaq-sapaq üzümler tal şaqlarına lıq dolgan bolub, havada meyvelerinin xuşidi etrafı tarılıp, kişinin xuşal kılıdgan Molhusul mənzirsi barlıq gelgen idi. İlgiri kumboran köp çıkıdığan çöl bayavan bugünkü künde tutaş yeşillikka pörkenip Manas nahiyesi ekologiya arqılıq kumunu tizgileş, üzüm arqılıq xalqını beyetiş, kesiplerini güllendirişten ibaret işkide payda eliş yolu da mağdı. Manas nahiye Liu Hudi bazarı Yang Jiadao kentirki mın boluq üzüm bazısına bağlarlar üzüm barına astına mokidek ötüşüp, pişkan sapaq-sapaq üzümlerini üzüp, ayırıp yeşiklerge kaçılap abdumobilgı besi vatattı. Nəx meydan aldıraş tertiplik idi. Əmdili üzülgen üzümlerinin rengi ocuq, danısı tok, süpti yaxşı bolub, bazarda naiti alqışı eriş vatattı. Ürümçilik sodiger, Shi Guowang, muhbirga mundaq dedi. Bu yerge kelip üzüm elvatqınımğa 5-6 yıl boldi. Bu üzümler qumluq boyda östirilgen bolğaşqa tämi yaxşı, danısı yoğan, rengimi oçuq. Bir qetimda 3 tonna etrapıda elip mağman. Bugün üzümlerini kaçılısaq,

0: پاكار گەملە كونا ئەمگەك قوراللىرى بوزيار ئېچىش يىللىرى خاتىرىلەنگەن كونا سۈرەتلەر ئوقۇغۇچىلارغا پېشقەدەم بوزيار ئۆزلەشتۈرۈش جەڭچىلىرىنىڭ ساپان سۆرەپ گۈرجەك بىلەن بوزيار ئېچىپ دېھقانچىلىق قىلىپ چېگرا رايوننى گۈللەندۈرگەنلىكىدەك جاپالىق مۇساپىسىنى نەق مەيداندا ھېس قىلدۇردى. تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى ئۆمىكىنىڭ مەسئۇلى ۋېي دوڭ مۇنداق دېدى: ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش بىرىنچىلىيەنى بىزنىڭ بارلىق سەپىرىمىزدىكى ئەڭ مۇھىم ھالقا. بالىلارنىڭ بىڭتۈەنلىكلەرنىڭ شىنجاڭدا يىلتىز تارتىپ تۇرمۇش كەچۈرگەنلىك ۋە قۇرۇلۇش قىلغانلىق تارىخىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئىگىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش بىرىنچىلىيەنى مەنزىيەر رايونى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ قىزىل تەتقىقات ئۆگىنىش، دۆلەت مۇداپىئەسى تەربىيەسى، ئەمگەك ئەمەلىيىتى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، شىخەنزى شەھىرىنىڭ تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتىدىكى ئەڭ ۋەكىللىك خاراكتېرگە ئىگە بېكەتكە ئايلاندى. ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش بىرىنچىلىيەنى مەنزىيەر رايونى تەشۋىق تەربىيە بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى شۈ تيەنيۈ مۇنداق دېدى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كۈتۈپ ئالغان ساياھەتچى سانى بىر قەدەر كۆڭۈلدىكىدەك بولدى. تارقاق ساياھەتچىلەر ۋە تەتقىقات ئۆگىنىش ئۆمىكىدىكىلەر بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن مۇقىم كۆپەيدى. يازلىق تەتىل مەزگىلىدە ئاتا ئانىلار ۋە بالىلار ساياھىتى يەنە تەتقىقات ئۆگىنىش ئۆمىكى شەكىلدە ساياھەتكە كەلگەنلەر بىر قەدەر كۆپ. بولۇپمۇ شەنبە يەكشەنبە كۈنلىرىدە بىر كۈندە كۈتۈپ ئالغان ساياھەتچى مىڭدىن كۆپرەككە يەتتى. قىزىل تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى سىجىل جانلىنىش بىلەن بىللە شىخەنزى شەھىرىنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ھېس قىلىش ساياھىتىمۇ بارغانسېرى كۆپ ساياھەتچىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. شىخەنزى شەھىرى 1 ئاۋغۇست كەمپۈت زاۋۇتى، مەدەنىيەت ئىجادىيەت كوچا رايونى، مۇبىن مەدەنىيىتى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كاسىپخانىسىدا ساياھەتچىلەر جايلارنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، ئېسىل بۇيۇملىرىنى تاماشا قىلىپلا قالماي، ئۆز قول بىلەن قەغەز قىيما، رەخت سەنئىتى، ساپال سەنئىتى بۇيۇملىرىنى ياساشقا قاتناشتى. ساياھەتچى شياۋ جىڭ مۇنداق دېدى: شەكلى ناھايىتى كۆپ ھەم يېڭىچى ئىكەن. شەنبە يەكشەنبە كۈنلىرى يىراق جايلارغا بارالمىغاچقا بالىمىزنى ئېلىپ جايلاردىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرۈپ باققىلى كەلدۇق. مېنىڭچە ئىنتايىن ئەھمىيەتلىك بولدى.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. 2026 يىللىق 10 مىڭلىغان كىشى شىنجاڭ توغرىسىدا سۆزلەش ئىجادىيەتچىلەر ھەمبەھرى يىغىنى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. Bu qitimqi həmbəhrə yığınıqə alımla taratqı xadımları, öz taratqı icadiyyətçiləri, həm də xəlqaradiki dostlar öz gözü bilən körgən, xatırılıgən və təsəvvürədiki Şincanı oxşaşmağan nöqtədən həmbəhrləşkə təklif qılınıdı.
0: Abdanım rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlə ənənəvi tənərkət müsabıqısının ili müsabıq rayondaki aviyasiya modeli türü müsabıqısı 8-ci ayının 23-ci günə başlandı. Müsabıqıda 15 tür təsis qılınğan bulub, ademsiz uşquını öz içəyə alğan alda aviyasiya alim qatnışı, avtomobil və dəniz qatnışı modelidən ibarət 3 çoğ türü, cümlədən ademsiz uşqu futbolu, ademsiz uşqunun birinci görüş nöqtəsindən tezlik talışış qatarlıq qızıq nöqtə türlərini qapladı.
1: Abdonom rayonning 2026 yillik mamlakat bo'yicha shaharlar birlashib oliy maktabni bitkazganlarni taklif qilish kuzlik maxsus maydon faoliyati 9 ayning 18 kuni Shenjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. 2027 yili oliy maktabni bitkazilganlar, ilgirki yillarda oliy maktabni bitkazib ishga o'rilisha olmaganlar, xodim taklif qilish ehtiyoji bor turlik odam ishlatguchi o'rinlar hamda 2027 yili oliy maktabni bitkazilganlarning uchurini tonishtirmoqchi bo'lgan oliy maktablar tizimga oldirib qatnashsa bo'ladi.
0: Dövlət yolu 3012-ci liniyası, Turpan Xotan yuqur sürətlik taş yolu, Gauçau Əqiliş Ponkitinin çıxış yığızıdaki bağlımı yolda 8-ci ayının 23-ci gün çüştün burun saat 8-dən 9-ci ayının 23-ci günü kəs saat 11-gıcə yepiq şəkildə quruluş qılınıdı. Quruluş məzgilidə avtomobillar Gauçau Əqiliş Ponkitinin yuqur sürətlik yolu çıxalmaydı. Gavcav yönelişiki mağdığan avtomobilla, devlet yolu 3012 liniyası, Turpan, Xotan, yokur süratlik taş yolunun Xoşut bağlım yolu ək eliş ponkiti, ya ki Xoşut asasi liniye ək eliş ponkitidin ötüp, yokur süratlik yolu çüşüp, ayılınıp mansıb olud.
1: Qızılsu oblastlıq naqşı usul ömeki icat qılıp repetisiya qılğan Manas namlıq naqşı usulluq teatr yaqında Qırğızistan dövlətlik muzika zalıda oynaldı. Bu teatrda qəhrəman Manas və onun əvladlarının əsli məqsəddə çıng turub yurt makanını qoğdab uda kürəş qılğanlıq hikayesi bayan qılındı.
0: Şimdi Avtonom rayonundaki 16 şəhərin avar aydın məlumatı anlatırız. Ürümçide azırak yağmur yağıdı, temperatura 17'den 25 Celsius gradus kucu. Altay'da otura hal yağmur yağıdı, temperatura 12'den 23 Celsius gradus kucu. Çöçek'te ötkinci yağmur yağıdı, temperatura 13'den 24 Celsius gradus kucu. Gulcu'da ötkinci yağmur yağıdı, temperatura 16'den 28 Celsius gradus kucu. Bortalada ötkinci yağmur yağıdı, temperatura 15'den 27 Celsius gradus kucu. Qarmayda ötkinçi yağmur yağıdı, temperatura 19'dan 28 Celsius gradus kucu. Köytünde hava bulutluk bulup ötkinçi yağmur yağıdı, temperatura 15'dan 29 Celsius gradus kucu. Şihanzda hava bulutluk, temperatura 17'dan 29 Celsius gradus kucu. Sanjide ötkinçi yağmur yağıdı, temperatura 17'dan 28 Celsius gradus kucu. Kumulda hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kucu. Turpanda hava bulutluk, temperatura 27'den 40 Celsius gradus kucu. Korlada hava bulutluk, temperatura 20'den 33 Celsius gradus kucu. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin eçilidi, temperatura 16'den 26 Celsius gradus kucu. Atışta hava bulutluk bulup keyin eçilidi, temperatura 17'den 32 Celsius gradus kucu. Qashqarda hava bulutluk, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kucu. Xotanda hava bulutluk, temperatura 19'den 31 Celsius gradus kucu. Ürümçide azraq yağmur yağıdı, temperatura 17'den 25 Celsius gradus kucu bulut. Hörmetlik radio anlıqçılı. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdi yerlik xəbərlər proqramısı boyunca anladış bərdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzı Gülxalıq. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Əmərdən. Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdi yerlik xəbərlər proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sluşitin abonçıla terminalını çürüsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

körülmenlerge əksiz tarqıtıp berdi. Ürümçi komandisi asasi meydanda adem ikimi köp bolğaşqa, Ürümçi şehirlik guman idarisi katnaş başkuruş tarmaq ətirdi, kiçik program açdı. Bunun da etraptaki abdumobil toxtuş orni kaldıq miqtari uçurni her vaxt yenilip, abdumobil toxtuşini aldın keliş mülazimeti bilen təminli gil buludu. Musabiq işleri şehir yazılarının yürüyüş işki kurulmasına çoğun kursuna şıpkırgende, musabiq ötküzüş şeriyandaki her bir əpçil orunlaştırış,

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damı da alğı ilgirli vatkan radyo anıbıcılar. Hoş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçili kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoğru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez devletini umumuzluk kanun boyunca idare kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini umumuzluk kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı diye iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattınız.

Üstedeki cismani münasebet ve mal mülük münasebetin tanşeydu kılıplaştırıdı. Bu ictimai turmuş ve iktisadi turmuştaki en adetki en kıp uçuraydıgan ictimai münasebet ve iktisadi münasebet bulup iktisadi ictimai turmuşunun her kaysi terepleri geçitiladı. Halk ammısının işlep çıkarışı turmuşu bilen ziş bağlanışlık. Her sahe her kesbinin terakkiyatı bilen ziş münasebetlik. Ehtilep kanun desturi yakşı yolu koyulsa, halk ammısının hukuk menfaati kanun kapalıtı iyi buludu. Kişile otursudaki alak faaliyetleri tekimi tertiplik buludu. Cemiyet tekimi inak buludu. Ehtilep kanun desturini yakşı yolu koyuşunun sosyalistik pazar ilgilikini ravajlandırış, sosyalistik asasi iktisadi tüzümünü mükemmelleştirmenin mukarrer talebi işgelikini inik düşündürüş gerek. Ehtilep kanun desturi, devletimizin köp yılladın boyan sosyalistik pazar ilgiliki tüzülmesini yolu koyuş ve sosyalistik kanunçılık kuruluşunu küçeytişte kolu keltürgen bir katar mühim tüzüm neticilerini kanun desturi şekli arkalık bekitip, iktisadi turmuş ve iktisadi faaliyet tayin edilen mal mülük münasebeti, soğudu münasebetini kalıplaştırıdı. Bu, sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çın turuş ve onu mükemmelleştiriş. Sosyalistik pazar ilgilikinin gülünüşü ve terakkiyatını ilgiri sürüşte intayin mühim ehmiyetki ige. Ehtilep kanun desturunu yakşı yolu koyuşunun, partimizin devletini idare kılı seviyesini östürüşünün mukarrer talebi ikelikini inik düşündürüş gerek. Ehtilep kanun desturi, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılıştaki mühim tüzüm vasıtası bulup, onundaki nurgun belgilemeler, alakadar devlet organları bilen bivasıtı münasebetlik. Fukrala ve kanuni ilgilenen hukuk mecburiyet münasebetige bivasıtı çetilidi. Devlet organları mesuliyetini ada kılış, hizmet hukukunu yürgüzüşte öz herkiti ve faaliyetinin dairesi ve çekini inik biliş şart. Her dercilik partiye ve devlet organları hizmetlerini kanat yaydırışta ehtilep kanun desturdaki belgelemelerini nezarda tutuş gerek. Halk ammisi behraman boludugan kanunluk ehtilep hukukuga, cümleden cismani hukuk ve mal mülük hukukuga dahil terz kılışkı bolmaydı. Şunun bilen birge, alakadar hükümet organları, reviziye organları, kanun yürgüzgüçi organla kanun boyunca fonksiyasını ada kılıp, hizmet hukukunu yürgüzüp, ehtilep hukukunun dahil terzgü uçurmasılıkını kovdışı, ehtilep münasebetinin inak tertiplik buluşunu ilgiri sürüşü gerek. Ehtilep kanun desturunu yolu koyu seviyesi ve önümü, her derdilik partiye ve devlet organlarının halk üçün hizmet kılış asasi maksadını ada kılış ehvalını ölçeydigan mühim ölçem hesaplanıdı. İkinci, ehtilep işlerine dair kanun çıkırış hizmetini küçeytiş gerek. Ehtilep kanun desturunun ilan kılınıp yolu koyulışı, ehtilep işlerine dair kanunçılık kuruluşudaki hem meselenin bırakla hel kılınğalıkıdın direk vermeydi. Yanıla nurgun meselelerde emeliyet devamı da sınaşka izdinişki doğru geliyordu. Onu yine üzlüksüz yürüşleştirişke, toluklaşka, inçkileştirişki doğru geliyordu. Alakadar devlet organları silahat içi bitiş ve sosyalistik zaman ivilaştırış kuruluşunun talepine layıklaşıp, ehtilep kanun desturu bilen bağlanışlık bulgan, yürüyüşleşken kanun nizam tüzümü kuruluşunu küçeytip, emniyet tecrübelerini üzlüksüz yekülleb, alakadar kanun nizam ve ediliyelik zahatlağı tüzütüş kürgüzüşü ve ulanı mükemmelleştirişi gerek. Devletin alakadar belgelemelerden ehtilep kanun desturdaki belgelemeler ve prinsipla bilen birdek bolmağallarını çın tutup inıklap, tüzütüş kürgüzüş ki tegeçliklerge tüzütüş kürgüzüş. Bikar kılış ki tegeçliklerini bikar kılış gerek. Kanun zahatının rolunu cari kıldırıp, kanun belgilemelerinin mənisi ve kanunu tedbiqlaş asasını vaxtıda aydınlaştırıp, ehtilep kanun desturunun mukumluğu bilen maslişçallıkının birdeklikini saxlaş gerek. Kanunu zamanı bekip özgertip turğandıla,
Dövlet

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan Partiya Merkeziy Komiteti döwletni umumyzlik kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu 4 umumyzlik stratejik orlaşdyrmasyna kirgizip güçlük algı siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkeziy Komiteti 4-nji umumy ýygnada mahsus muhakeme kılınıp döwletni kanun boýça idara kılışını umumyzlik algı siljitişe dair bir qancha zor mesele toğrusida karar çıkarıldı. Partiya 19-nji kurultayı içilgandan keyin Partiya Merkeziy Komiteti, Merkeziy Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılış Komitetini kurup, umumluk ve strategiye yükseklikide durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılış toğrusida yeni bir qatar zor tedbir oğrulaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşida tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstakemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapaletlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz, mühim sahelerde kanun çıkırışını algı seljetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı seljetip, devlet revizye aparatı kurup, adliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çoğunkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı seljetip, İctimai adıllık ve hakkanilikini katli koğdap, bir türküm nahak, hata değil olan kanun boyunca tüzütüp, devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış emmeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Hürmetik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nazriyeni itekçi kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletni umumüzlük kuruşni küçlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul materyali Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Obul Qasım'nın Halran Çuyuhar Gün namlıq paustunun aldın kısımdan anlatkandıq. Şundaq kılıp, hayatı da tuyuqsız payda bub qağın, uxlısa küçüğümü kirmeydiğen mükerim, Subat'nın ıstıqbalını varaqlı bayran kılıp etdi. Subat, teyikçe işlanın kandaq bulup, bunca kalayma kalışıp ketkerlikini bilenmey, tenırka qağın idi. Çünkü o, tihi yıkındıla, mektep meydanda varlık okuqçı okuqçılarının aldıda taktırlengen. Şehirdeki Ali Mektepke imtansız kubul kılınış salahiyetine erişken ıstıqballık bir şeket edi. Ama, gözün yumup aşkıca tuyuqsız payda bulan Mükerem'nin alkında bırakılı bayram bulup, hemen imistin ayrıldı. Mükerem, tihi bunalıq bilen buldu kınmay, onunğa davamlıq təhdid silib atatdı. Ondaqda, Mükerem yeni qandaq şümlüqlanı qınmaqçı. Onun axırqı məqsidi nimə? Subat, keyinki günlədə yeni qandaq işlağı yolu qıdıqandır. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Mahira Obul Qasım'nın Halran Cüyuhar Gün namlıq postunun davamıdı bolsın.

Subat xeyli kunlargacha piyona g'ash yurdi. 8-oyning 17-chi kuni o'g'il qiz bo'lib 10 necha savoqdishi uni yo'qlab keldi. Ular bir muncha meva-chi va yemak-ichmaklarni ilib kelgan edi. Savoqdishlarni ko'rgan Subat birdam yig'lab, birdam kulib, har holda ko'ngli ichilib qoldi. Ular Jang Ayxon muallimning salomini yetkazish bilan birga bir konvertni Subatga topshirib berib, buning ichida Jang Ayxon muallimning senga yozgan xati bor ekan. Jang muallim shunday dedi: "Seni yo'qlaydiganga hammamiz kelishib qo'ygan. Lekin mush o'nnachimiz aran yig'iladik. Biz oldi bilan maktabga berib Jang muallimni yo'qladik. U bu xatni asli pochtani samoqchi bo'lgan ekan." Deyişdi. Savaqdaşları ketkendin kin, Subat, konvertin teşiği yazılgan, qadirlik oququcum Subatqa teksin, ustazın can ayuqadın, deyen xatki qarab, könlü yerin bulup, yaşları marjandak tökülüp, xatla boyulup getdi. Can ayuqa malımının xeydini konvertin ilip oquşqa qolub amadi, yürkümü çidimadi. O, konvertini qalay sandoqqa silib, qolub saldi.

Sulbiye. Bulğan işlamı şu. Mən özümge pak. Meyli işinin yaki işemmen. Sizden herkes vazgeçmeyim. Sulbiye. Mükerrem bilen subat otursuzge vəqqani başın ahırı söz katmay cimmede oturup anlığan bosu mu? İçi de subatta içindi, həsret çekti. Mükerrem'den qatlıq nəfretlendi. Ama Mükerrem'nin subatka küyüp kaldım dəb çaplışı vağını idiyistin zadı ötmedi. Zulpiye'nin nəzirde oğula kızlanın qoğuluşudu. Olup mu? Mükerrem'dek Bayaşat ayıldın kilip çıkan kızla Hakaur çoğun çikildi. Onun subat tek bir okuğucuğu isli bilişi mümkün mü? Mükerrem'nin diğerlerini yalgan deyişki bulmaydı. Çünkü bir koldan çabak çıkmaydı elbette. Sizin matematikteki ötgürlükünüzge mənli əməz, məktubimizge barlıq okutuşuyla hayran qalğan. Olup mu, siz çoğun sallanımı eğizinizde koşup elip işlev etsiz. Hatta xeyli mürekkep köpeydiş ve bölüş meselelerini kalem tövretmeyi kalınızla yeşip, cevabını doğru çıkan çığınızda pah, bu nemi karamet? Dep, hemimizden qeytip qalan toq. Oqutkıcılar sizden aklınızdan bu bala mektepke zayi getipdi. Onun bu mektepke çıkıp oqutkıcı buluşu da çoğun bir sır bağı diyen. Mükerrem sizni izdep mektepke çıkandın ki bu sırla aşkarlandı. Sizin kalınız ötgür boğan bilen aklınız yokken. Bir kızını dep çağınıp durgan keleceğinizi harap kıpsız. Bu ne kadar açık kasırette. Ben sizin bu kılmışınızın numus kıldım. Ben sizge hemini sözlep bedim o. Mükerremini karlıvetti dep. Makul. Mükerrem sizni karlıgan bolsa, nem üçün onu koğlanı kımay sizni koğlaydı. Onunla tənkilenmedim. Özümünü ahlaşka amal bulmadı. Mükerrem'nin bana yazan xeydi ba. Şu xatını okusanız, minin deyenlerimge işinizsiz. O xatını Mükerrem'nin öz kolu bilen sizge bəgərlikini mən ködüm mü? Kim yazganlıqını mən nədim bilay? Şunlaşka onda xatlayı mən işlenmeyim. Siz şu Mükerrem'lerin aylı şaraitini gözləb... Boldu qılan Zulbiye. Hədinizin bək işib kettiniz. Mən deyik sizin anlıq, okumuşluq kız. Dertlerini düşündü. Bu işlağı doğru qaraydı o dertdi mən. Oylumuğa yedin. Siz beni rəzil, iplasqı çıxır vettiniz. Əsli, sizlə ayalarının həmminlə oxşuşken sizlə. Rastaysız. Biz kız ayalla hemmige anlık karaymız. Ama köngül meselesi keyende intayın şahsiyetçi. Biz bir erni çin yürükümüzden suyup, onun köngül besek, o ernin hissiyatımız karsanışığı çıdaptıramaymız. Karğanda, ölüp besem mu kumanınızı yoktamaydıgan oxşaymen. Şundaq. Sizge boğan pak əqidemini özünüz nabut kıldınız. Könlümde guman payda buluşu mu karar? Eytan, əmsi qanda qılay. Sizden bihudu gumanlarınız yoktuş üçün, işkimiz toy qılaylı. Siz deyik əmdili xizmetki çıxdınız. Toy qımığan akahadlarınız dursa, atanınız sizden toy qılışınız ruhsat qılamdı. Mükerrem, yeni əskeli qısqanda qılısız. Mükerrem, işkimizin oturusu karısı ayı taşıldı. Menin hazır kallam ilişip, umaşlı bop getdi. Karan Zulbiye,

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcıla Emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesigi çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qoldirg'idek kuzatish iqtidori ve badiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Onun unuşluk buluşu bilen hotanıdın kelgen xatının kuşallıqı alemçi kuşallıq bulup, kiyin yüzbegen işki köngülsüz iş o kuşallıqlarının aldı da Levin'a onç təsir kılıp getmedi. O köngülsüz işlerinin biri, Ceren yandak at tünügün çarçap getken mi, bugün eşnimi yemey beşini sangılıtıp ruhsuz turat. Arvikeş onu tünügün zor kıp kalgan dek kılıdu dedi. Tünügün bekirek şitkeydi vettu, Konstantin Dimitriç, dedi Arvikeş. On çakırım yedin çaptırıp geldik, asan mı deysiz? Levin'nin deslepte keypini uçurgan, kiyin yani külkilik tuyulgan ikinci iş, Keti'nin ulağı evetken tamakları idi. O ikisi körüpla bir heptede mi yap bulalmaz mız deyişken, kiyin azırak mı kaldırıp koymay hemsini yap buluştu. Levin çarçap hem korsuki içip kelgen ve kilipla samsı bolsa toyğudek yevalsam dep oylgan idi. Öyge az kalganda laska mı Худи яу кушларның хедене тез алгыны дек, тамакның пурқыны мо найт тез хидылап, агызыгы серик су келген иди. Левин үйге кирипла Филиппка дарру самсы келтүришне буйрыды. Лекин самс турмак чүжү гөчтөрме калмаган иди. Пах, у ажайып иштаалык кен. Dedi Oblonski Veslovskiyni ko'rsatib kulgan bo'yi. Mening qo'rsqim yomon, ammo uningchilik emas. Uning hayron qolgudek ekan. Uning amali yo'q, dedi Levin Veslovskiyga tutuq chiroy qarab qo'yib. Filip, kalugushidan bo'lsami keltirgin. Ula kalugushini mehab bo'lishdi. Ustahallarını iştlağı taşlap bedim, dedi Filip cevap verip. Levin katık açık gelip titrep gitti. Azırak bolsun man kaldırıp koysanla bomba ittim o, dedi o yığılı ve çiki taslak elip. Emese lay korektin birini yundap, üstüge azırak kendir sepip pişirip ge. Şunguca Levin'nin açıkıda avaz titrep gitu atattı. Amalba Veslovski'ye karmaslı kıtırış attı. Bir amal kılıp azrak olsun süt tipip gelgin. Levin süt bilen korskunu toydurup algan dinkin, özgü yat bir ademgi hapı bolgunudun azrak uyulup kaldı. Hem korskunun içip şu haletki yetkinige külgüsüme geldi. Bugün mahalda ula yeni bir qetim ovga chiqib, Veslovski jenida bir necha loyxo'rak etib oldi. Ondan kechilab uyga qaytishdi.

0: Meyli. Bu mağa bir azap bolovatıdı.
1: Dedi Keti sel duduklap. Mehmanxana öydü xizmetkarlar ba. Dedi Levin açıqı bilen onunla. Beyad bundaq yığlam sırap tursan sət.
0: Emiz av yegi barayli.
1: Ula koridorunun u beşiğe kelip turdi. Keti'nin yandaki öyge kırgısı bayidi. Lekin u öyde İngiliz tili okutkutsi tanage ders ötü etipti. Büyen bulmaydı, bak kireyli. Bağda ulağa yer süpürvatkan bir dekkan uçurap kaldı. İkisi o dekkanın Keti'nin yaş yuki çırayıga. Levin'nin haya jalınıp turuvatkan halatıge dikkat kılıp gelişidin ensirmey, aldığı karap iştik mağdı. İkkilisi işçideki geplerine devilip, karış tarafının ufkuşmaslıkını könlüdün kötürüp etmekçi. Özlerini azaplap gelivatkan nersidin, derkem tuturup sözlüş arkalık kutulup ketmekçi buluş attı. Bunda keti vermeyli. Bu işkilimiz üçün bir azap. Men bekme kıyılınıp gitu batı men. Sen mi şundak? Nim üçün şundak kılımız? Ula, işki terpide lipa derhi egiz ösüp ketken, yol üstüge koyup koyulgan uzun orunduknun yenigi kelgende, keti şu gepni kıldı. Sen bana bir gepnili digin. Onun geplerde edep ahlakı yat. Özünü sormagan kılıksızlıkla bağ mı yok? Levin aş günü keçedikige okşaş, muştini meydisige mekkem yekibilip turup gep kıldı.
0: Ba,
1: dedi Keti titirgen avazda.
0: Lekin sen benim bu işte ayıplik emeslikimle baykımıdın mı? Men bugün ettigen ornumdun turgan çağdın başlapla, onunla başkıcı muamildi buluşunu oylugan. Lekin bu ademle, o bu yeğe nemiş kikaygen du? O kemmeste şunçilik tiniç, bəxtlik keti vatattuk.
1: O şundak depla, avazını koyu etip yığlap ketti. İse dəşleri bilen tən, Yuğan korsuqi silkinip, gep kılalmay kaldı. Ulanı kaynidin koglap kelivatkan nersi mi yok? Keçişleri tehimi hacetsiz. Ya uzun orunduktu olturğunuğa hoşal bolup ketkidek iş mi yok idi? Ama bağven, ulanın öyge kaytkanda, yeni bak kırgen çağdikidek emez, çıraydın hatırcemlik, ve bəxt nurlarını parlatıp ütüp ketavat kallıqıға hayran bulup karap kaldı.
2: Ben sana şunu dep koyayım. Sende horor diyen nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen. Ekme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızdı şermende kılavat sen. Balağı tıkıvat sen.
3: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
2: Ben ne mi kıldım demsen? Ne mi kıgınını ben sana dep birey? Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda tek koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp besen yakışınmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandır ötüp sen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinidi yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
4: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Ozurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Levin xotinini üstiga achiqib qo'yib, o'zi Dollining uyiga kirdi. Bugun Dollimo bearam edi. U uyning ichida uyoq-buyoqqa mengib turib, bo'lingda bor ovozi bilan yig'lab turgan kichik qiziga "Ha" deb varqiravotdi. Bugun bir kun osh bo'lingda mushundoq o'r tursan. Tamoqni yemaysan, qonchaqmi o'ynamaysan? Sana yeni könglekmi tikip vermeymen? Dolly, onu kandak cazalaşını bilmeyi kıyılavatkan dek, onu bunu dep varkırap bir kavat attı. Bu şundak bir yarmaz kız boldu ki, dedi Dolly Levin'a. Bilmeymen, bundak yaman adetini nereden yuhturvaldı ki? Uzadı nemiş kıldı, dep sorudu Levin soğuk kallık bilen. U aslida Dolly bilan o'zining ishlarini maslahat qilgili kirgan edi. Bu ahvolni ko'rib, amasli bir chaqda kirib qolgani uchun o'ziga azroq qayib qo'ydi. Gerisha ikkisi Malina terib kelishga berib, shu yerda uning uyadi qiga ishini aytish qayerda tilimmi bormayotdi. Elliot xon qizmiza Tazı mı bulu aldı? İşini mi bilen kar yok? Kudu maşin adamının özü. Oyla pekına kız balı turup. Şunun bilen Dolly maşanın cinayetini sözler bedi. Hiç vakası yok. Bunun nemisi yaman kılık bolsun. Şu şokluktan kıga şiken. Dedi Levin onun teselli berip. Sen nimi kapıp kaldın? Menin yanımda nimiş bilen kırdın? Dep sorudu Dolly. Oturaptı nimiş boldı. Levin onun gepinin uranıdın, işçideki geplerinin hemmisini özüge töküp bəgisi kelevat kallıkını bildi. Ben oturapki ötmüdüm. Keti bilen bağıtırapki berip geldik. Hoş kimiz... Vesloviski kegendim beri iki ketim uruşup kaldık. Dolly hemmini bilip durduğan akıllık közlerini onunla tikti. Kolonu yürükünge selip durup etkana. Katie'nin emez. Aşı öpendinin gep sözlerde er boğucunu hap kılıdıgan. Hap kılıdıganlı emez. Korkunuşluk. Hatta hakaret keltirdiğin bir nesini sezdin mi? Sen kandak düşündürsen bula. Müdürlüme, bulundu kımır kımay tor. Dedi Dolly Maşa'a taulap. Maşa apısının çırağıydaki azırak külkünü körüp bir yangı örülmekçi bolgan idi. Yukur tabiqidikile onun okşaşlarının undak kılıklarını adette yaşladı boludugan Çıraylık ayollarını köse kendine kırıp aldığın bir kıl adet de biliydi. Hatta erle aşında kılıklardan pekirleniydi. Dedi Dolly Fransızcını arlaştırıp sözle. Şundak, şundak. Dedi kapık çüşken Levin. Bu gepçe sen mi bunu sezipsen de? Yalğız melli emez. Setuamı sezipti. Çaydın kiyin umanı oçkını eğitip, meninçe Vesloviski Katie'nin beşini aylandırı vatkan dek kılıdı, dedi. Bu yakşı boldı. Emdi bir kararı geldim. Onu bu yerine eğitim hemen. Üye, saran buldun mu? Dedi Dolly çöçüp gidip. Sana nim boldı, Levin? Üzerini tutup alıcı mı? Dolly külüp getti. Man, emdi Fanina'nın aldık kırsan buludu. Dedi o maşağa. Eğer şunda kılmay koymay men deydiğen bolsan, emsi bu gipini men setuvağı dep bakay. Yaksı onu setuva ip kessun. Onunla Levin'nin uyge yeni mihman kildiğen boptu dep koysu buludu. Umumen Onun bizden bu yerde turuşu muvaffak emezken.
1: Yak. Yak, onun üzem değmen.
0: Onu öyle vuruşup kalasın mı?
1: Her gün onda kummaydı. İşini hoşal bir taraf kılımen. Dedi Levin rastlı hoşal gep kılıp. Dolly, onu keçirip etken, hem de işkinç onda kummaydı. Dedi Levin o küçük cinayetçini körüstüp durup. Maşa Fanina'nın aldığı çıkmayı, apsının aldığı gelip, kapaklarını türgen pete onun özüge karışını saklap durattı. Apsi onunla karaganda, o yüzünü apsının tızları arsığa koyup, pan di yığılıp etti. Dolly inçke yumuşak kollarını onun beşi üstüge koydu. Onun biz bilen ne mi ortaklığı ba? Levin şu hıyal bilen Veslovski'ni izdep çıkıp gitti. O aldın kıhanıdın ötüp ketip etip, hizmetkarıga poiz vokzalığı bardıganga Peytonnu koşup koyuşunu buyurdu. Peytonnun ressore tünügün sunup ketken, dedi hizmetkar onunla cevap berip. Onda kos hadikni ketinla, mehman kayada. Ha uyak özünün hücursuğa kırıp ketken. Levin Veslovski'ni izdep tapkanda o çamadandın bir nersilerini elip nakşı notullarını karavatkı yeyip etken. Otlık bir yergi berip geliş üçün konçuluknu kiyip körüvatkan işken. Levin'nin çırayı özgürüp ketken mu? Yaki Veslovski Brown'un üyde onun hotonunun beşini aylandırışının yakşı emeskeni yes kılıp kalgan mı? İş kılıp Levin kırıp gelgende çırayı özgürüp getti. Konçuluk giyip at minmekçi misiniz? Şundak. At mingende konçuluk giyip alsa işten pakı sorudu. Dedi Veslovski orunduk koyup algan putudaki konçuluknun ahırkı izmisini etip durup hoşal hem mulayim külküsü bilen. Veslovski hakikaten obdan yigit idi. Levin onun közlerdeki uyatçallıkını körüp, özünün öy igisi turup, moşundak işini kılıvatkan edin numus kılıp kaldı. Hem bir aram mı boldı? Üstel üstü de bugün ettigen işkisi egilip kalgan koş tornikni tüzlemekçi bulup sundurup etken yağaşının yerimi yatattı. Levin sunuk yağaşını koluğa elip, nemi deyişini bilmey, yağaşının sungan yerden çıkıp kalgan uşak tarşilerini bir-birlep sunduruşku başıldı. Men şune, Levin gepinin ahırını diyelmedi. Lekin keti bilen başka işlani köz aldığı keltürüp, bir dilli gayretki gelgendek boldı de, Veslovski'nin közlerge tikilip durup, gepini davamlaştırdı. Men hizmetkarı dep, sizge peytun tayarlatıp koydum. Ha, bu ne mi de genemez? Veslovski ayran kelip sorudu. Nege vardı kanka? Sizni poiz vokzalığa apırıp koydu kanka. Dedi Levin koludaki yağaşını sundurup durup tere türülgen halda. Siz buraya baramsız ya ki buraya iş yüzmedi mi? Bizden oyge oylumu kayyadın bir mehman keldi kanka bop kaldı.

0: Dolly özünün arzusu boyunca Anna'nın aldığı ketti. Sınlısını hapı kılışka, onun erinin könlünü hıra kılışka Dolly'nin zadılı könlü tartma etti. Şundaktımı amalsız keti vatatti. O Levin Erhut'un işkisinin Vroniski bilen hiç kandak alakıda bolmaslık niyetinin durusluğunu düşünüp duratti. Şundaktımı Anna'nı yoklap gelişini özünün mecburi idi dep biletti. Onun yine Anna'nın ehvalı da özgürüş bolu atkan bolsu mu, özünün onunla bolgan könlünün özgermi geldikini bildirip koyuş neydi mi baydı? Dolly o yergi berip gelişte, Levilla'yı yolunu vilişine halımay, icarigi at tepip gelişke mehaligi adem evetti. Levin bu gepni anlapla, onun aldığı kırıp onu eyiplep getti. Sen demiş ki uyağı berip gelişini, menin könlümünü hıraya kılı dep oylaysan. Eğer sen beni şu işinki kapı boludu dep oylusan, uçakta menin otlarımını işletmeginenge tekimi bekere kapı olumen. Sen bana uyağı bağımsam zadı bombaydı diyen gepni kınmayla, meyeligi ademe vettip, icarige ot epkenmek çöp sen. Bu işin menin oğamını tekimi kaynattı. Ula sana at berip durdu, emma seni uyağa apırıp koymaydı. Menin atlarım ba, eğer meni kapı kınmaydı sen, menin atlarımını işlet. Dolly onun gepege kırışkı mecbur boldı. Yolgu çıkıdığan günü Levin kaynatısıga töt atlık peytun. Yine yolda almaştırıp mağıdığanga zapas at tayarlap bedi. Bu atla bekme çıraylık bolmusu mu, emma naayt kaul idi. Ulanı bir gündü barıdığan yeri yet güzel etti. Emmisi terilguğu şıltıdığan, menidığan atladın idi. Şu küllerde Kenez hanımını poiz stansıya apırıp koyduğanga, tuğut anısını elip kelidiğanga atla lazım idi. Levin'nin beşini katırıp turuvatkan mı muşu iş idi. Lekin sahip hanılıktan alganda o Dolly'ni başkaladın icarigi algan at bilen yolgu selip koyalmaydı. Onun üstüge atlanı icarigi ilişka 20 roble kitetti. Bu pul Dolly üçün az bul emes idi. Dolly'nin kolu kıskı idi. Bu cihette o Dolly'yi yüz taşlık kılattı. Dolly, Levin'nin mesleğeti bu içe tam atmaylı yolu çıktı. Yolla tüz, peytun rahat idi. Atla oynaklap çepip barattı. Peytun'un aldı da peytun keştin başka gocudar mı oldurattı. Onu Levin çakarlanın oranı da Dolly'ni diyen yerige salamet apırıp koyuşku orlaştırgan idi. Dolly peytunda mügidep oldurattı. Atlanı almaştırdığan dengi itip gelgendila oygandı. Dolly, Levin, Seviye Jeske'nin kigi keti vetip çüşüp ötken aşu bay dikkanının öyge çay içkili kırıp, dikkan ayalla bilen balıla toğırlık paranlaştı. Kıyırı dikkan bilen mu, o maktab tohtumuğan Graf Vronski üstüde paranlaşıp, saat 10 bolganda yolunu davamlaştırdı. Öyde balılanın gemide bulup bir işlanı oylaydıgan vakit mi bolmaydı. Bugünkü töz saatlik sefer üstüde uzaktan beri besilip kalgan oy pikirleri bir dilli kallısıgı gelibilip, özünün bütün hayatını hemme tereptin bir kur eslep çıktı. İlgiri o hiç kaçan mundak azadı oldurup hiyal sürüp bakmagan idi. Bir dilla özünün bazı oy hiyalları özüge galiti tuyulup ketti. Başta o balılarını oyladı. Kenez hanım asasen kiti balılağı obdan karaymız dep vedi bergen bolsu mu? Yanılı balılardın Maşa yana ben başlık kılması bolattı o. Gerişani at tepip etmesiydi. Lişanın korsuki ağırıp kalmağay. Dep en sirep mağdı. Arkadılla kelgüsü de yüz beriş ihtimalı bolgan bazı işla real meselelerinin ornığı ütübilip, bu yıl kışta Moskova'dan yeni öy setibiliş. Mehmanxanı öyünün saymalarını yen güçleş. Çoğun kızıga nor kıpelto tiktirip beriştigendek işla toğırlık hiyal sürüşkü başıldı. Onun dinkiyen hiyali tekimi yırak kelgüsüdeki işlağı getip, balılarını kandak çoğun kılıp Katar'a koşuşlarını oylap getti. Kızla anca emez. Oğullarını kandak kılış gerek. Hazır o yakşı. Gerişanı özen baş kurup giterleymen. Korskumda kanmağın dikin vaktimi yeterlik. Setivani balılarını baş kur digil olmaydı. Hem o baş kurup mu gitenmeydi. Ballani başkalarının yardım bilen özem katağı koşup kokiteleymen. Lekin yana hamıldar op kalsam uçakta ters. Uçtum tut onun esige. Hotun kişi balı tuğuş kargışığı ketke digen bir gep gelip kaldı. Onun karışça bu gep toğremez idi. Tuğuşku anç emez. Ama korsak götürüp yürüş azaplık iş.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizge bombaydı kallığı toğırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek cemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkansızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkansızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkansızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işletişini yakışıyorsunuz. Emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup. Eğer bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi deyip kıtınla, stansımızın başka sərxil programları da olsun.
1: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgiş için bilen, o başkalar bile uçuruşunu xalımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydiğim bu kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşına karar kaldı.
2: Üçüncü numaralı bimar.
3: Doktor, ben hamuşluk kesli griptar boğa okşayman. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikolog davalısak mı?
3: Aktif yüzlünü men. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü beni ümitge teximi yıqıllaşdırdı.
4: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
5: Sağlamlıq bastığınımızda.
6: Talındaki içkili kodunu sahil isekla, yemek

0: Yana bir tarpey tişmelikinin ornığı çapılınıp boğanda yenik besin bəsi boludu. Toğır yönelişte titirtiş tişinin yerimidegi de kenlikte boludu. Bundaq boğanda tiş uçuğu ve tişinin sırtkı yüzü paks çötkülündü. Alayda cayla, məsələn, aldı tiş çötküsünü çoğum tik turguzğandıla andın paks çötkülgülü boludu. Tişleşiş yüzünü uyaq buyaq çötkülsülü boludu. Bu bir qancı basqış, intayın mıyım. Hazır ballanın tiş çötkülaş vaxtı yeterlik emez. Bizning ilmiy tadqiqotimiz orqali tish cho'tkalash vaqtining 2 minutdan kam bo'lmasi kerakligi isbotlandi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Voy, ilgari tomoqimizda biz ishatdik, adash hozir bili chiniqimizda biz ishlagan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdik. Eskuchi, hay top o'ynaymiz. İlgiriye tor oyunda bəsiş etdik. Hazır çınıqışdı bəsişimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı kəmə. İlgiriye bikahçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

Qadirlik dostlar, hər ili 22 may xalqara canlıqlarının köp xalqı günü. Muğ biz adeta anca dikkat qıp ketmeydiğen ayetlik. Nurgun kişinin nazarında muğ karangu nem caylarda ösüdü. Kurulması addi, közge anca çelikmaydı. Ameliyette muğ su ve tuprağını saklaş, canlıqlarının köp xalqını saklaş qatarlıq mühim funksiyalarga ege. Yakın yıllardan bu yan, o daim teştek manzırsı yasaş, öy bizaş üçün şiltilmekte. Ondaqta, muğ kandaq ösümlük, onun leşaynik bilen kandaq farkı var. Canlıqlarının köp xalqını muhakimi kılganda, kişilerinin köngül bölüdüğünü, çoğun tüptiki hayvanat ve ösümlükler, ya ki çolpan ösümlük türleri. Halbuki ösümlük türleri içindeki mühim bir əza muğlarına kişiler anç köngül bölüp getmeydi. Jongo Bellar Akademisi Kunming Ösümlük Tadqiqat Ornunun Əvrişki Başqurğuçisi, Xalqara Muğ Ösümlükləri İlmi Cəmiyyətinin əzası Mavin Jang mundaq dedi. Muğ türdəki ösümlüklər ösümlük türləri içində uzaq müddət yuşurmuş altında oturub gəldi. O, yəkitən cəhətdə umumyüzlük pakar bulub, yıldız, qol, yopurmaq toqulmalarına oxşaş bölünüşki iqə bulub, qurulması addi, kanallar bağlamı yox. Sporiler ya ki bıq sporilerga taynıp köpeydiğen yeşilranlık oksigen asılıklı uçu ösümlük. Lekin muhturdik ösümlüklerinin şahılınış usulü ve yopurmaqının ösüş usulü başka uruhluk ösümlükler bilen oxşaş bolğaşka, onu adi kılıp kichkiltilgen nosqa ya ki kıskartılgan nosqudaki uruh ösümlüke edep düşünüşkümü boludu. Bu ösümlükler topudaki muhlar gerçi yıl boyu küçük arlıq yoçuklarda yaşısı mı, lekin başka ösümlükler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemisinde mühim rolini cari kıldırdı. Ozuqluq suning aylanışığa katnışıp, su ve tuprağını saklap, başka canlıqlarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıqlarının köp xılıqını vasitilik eksettirdi. Muğ bilen leşaynikni fark etiştas mı? Tabi ösüş altıda muğ bilen leşaynikning ekologiyelik orni bir kadar ortaklaşkan boludu. Yani muğ bar jaylarda mı leşaynik bolishi mümkin. Şundaq bulubla kalmasdan ikisi yekitanın çoğun kichiklikida bir kadar oxşaşlık bolgaşka, əvrişkilerini saklaşta asasen oxşaş bir yürüyüş usul kolunuludu. İkisi oturusu da bağlanış bolsu mu? Lekin muğ bilen leşaynik pütüllay oxşamaydıgan iki xildir. Muğunun ösümlük dəb atılışıdaki səbəb, onun da xloroplast bar bulub, fotosintez elib berib, özünü ozuqlandıra alaydı. Gerçi bəzi muğlar qara ya ki sözün randı bolsu mu, pigmentinin tosu bilişi bilən xloroplast yenili məvcud bulub durudu. Məli ərqandaq muhit altıda bolsun, yoruqluq muğlarının məvcud bulub duruşunun zörür şərtdi. Mavin Camondaq dedi, leşaynik yüsün bakteriya ortaq dini, mikrocalıqlarının bir xili, bəlkim bəzi nitrallaşdırış rolunu oynaya alışı mümkün. Lekin fotosintez elib bara alışını atayın. Nurmo leşaynikning mavjud bo'lib turishidagi zarur shart emas. Dengiz okean ekologiya sistemasidan boshqa o'rmon, o'tloq, chimli

0: Күнді аңлатым әз.
1: Өй ісілері нұрғын кішілі өзіні қачыр алмайдыған аварчылық іш болып, кішіге әм вақты сұрап болғандек, әм зихни күші сұрап болғандек тұйғу береді. Әмелетті, өй ісілерінің қылыш, ұқтыдар баған ұспіті найды еқір болған әркеті есаплонды. Бірден беліні егіп, бірден белікіні көттіріп, сүртіп, юйып, бір вақ алдыраш ішілгенден кейін өй пакізланды, әркет мақтарымы ашуды. Бұның саламатлығы болған пайдасы әқиқаттан көп. Мұшындақ кетей берсе, өй ішілерінің қылышын яқшы көрдіған адам білен, әзәлдің өй ішілерінің қылмайдыған адамды мұ пәріқ сор болуды. Өй ішілерінің қылышқа амырақ адамның өлім қалпе тихымы төвен болуды. 2013 yıllık ilmi jurnal Amevi Kütüphane 17 sal jurnalının torda elan kılıngan bir parça tatqiqatın bayqılışça, erler bir qadar eğir öyüşlerini köpere kısa adetki ölüş nisbiti ve rakesli bilen ölüş nisbitini tüvelletkili bulurken. Öyüşlerini kılış kamerak adamda rakeslinin xatiri tihimi tüven buludu. Yukarıki tatqiqatı görsülüşçe, erlerin nisbetten etkanda, her haftada daim eğir öyüşlerini kılışın paydası tihimi köp bulurken. Onun adetki ölüş xavbi əsildeki ölüş nisbitinin 71% tüvenlidir. Rakkesli bilen ölüş xaypi yerim qiyqin tüvallab təxminən 52% küşüdükən. Yenik öyüşlər qılgan ərlənin rakkesli bilen ölüş nisbiti əsildiki ölüş nisbitinin 67% təgi tüvalləydikən. Öyüşlərini qılış qamraq adamda diabet kesəlikinin xatiri teximi tüvən buludu. 2018 yılı Amevi Sähiye jurnalda elan kılangan bir türlük tətqiqatı bayqılışca, kiyim kelse kolunu sozudigan, tamak kelse ağızını açıdigan kişilerde asalı diabet kesili payda boludikan. Öy işlerini köp kılışının diabet kesilinin aldını ilişka paydası barışkan. Tətqiqatçılar 13 mandan artıq ər üstüde tətqiqat elib berib, alaqıdır təsir körüstüdigan amıllarını oylaşkan denkin, öy işlerini kılmaydigan ərlə bilen seliştirganda, hər günü 2 saat yakı onundun kam öy işlerini kıldigan ərlənin diabet kesili xaupi 20% Her gün 2 saatin artık öy işlerini kıladığan erlerinin diabet kesili kapının 40% tüvelligelikini baykağın. Onundan başka öy işlerini köp kılığında beden yığırlığı, bel aylanması, kandaki may miktarını körünerlik yakışılığı buludu. Öy işlerini kılış kamerak adamının bedeni teximi zılva buludu. Energiya kubul kılışını azaytıp, energiya sarpiyatını aşuruş, oruqlaşının muyum kaydısı. Әмілетті өй ішілерінің қылғанда нұрғын ұсықтық сәріп болуды. Телевизор көрішіні башысылы тоқтыт алмайдығаларға нысқаттан етқанда, өй ішілері ұзақ олтырып медірлі масық білен қошылышқы ярдан беруді. Тамақтың кен қачуыш, яр сүртіш, кір ештек өй ішілері білен шуғылланса артықмайны сәріп қылышқы ярдан беруді. Өй ішілерінің қылышқа амырақ адамның әс тұтыш қабілеті тихім яқшы болуды. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tətqiqat ispatlanışca, öy işlerini naiti az kıldığan kişiler bilen seliştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numari teximi yoqır boludikan. Eğir emge kıldığalarının dikkatini jigalışı başkalarga karaganda 14% etrapıda yoqır boludu. Yenik emge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti 8%'ten 12% yoqır boludu. Bu öy emgekinin əs tutuş kabiliyeti inik buluş, dikkatini davamlaştırışkı paydalıq işgelikini düşendirudu. Öy işlerini kılışkı amrak adamının keypiyatımı yaxşı boludu. Adatta, hizmet besimi eğir, turmuş ritmi tez kişiler andı sandı vakti çıkırıp öğretlisi, nazu nimetlerini əssə, roşenki bedenini aram aldırıp keypiyatını tanşaydı. Öyünün azada rətlik boğalıqını körgende, çoğun menindeki nervi yetküzgücü madda, məsələn, dopamin, 5-ci hidroksi tereptamin və noradrenalinin acırılıp çıkışını qıdıqla bəxt duyğusunu aşırıp, təşvişliniş, xamuşluq qatarlıq nacar keypiyatını pəsəkçişki yerdən verirdi. Öy işlerinin kılışının paydası köp, likin öy işleri keltürüp çıxarğan ziyan mazəməz. Ondaqda öy işlerini zadı qandaq kısım muhabıq boludu. Jojanda Şösi TV Şöyeni Qarmıqıdaki 1-ci doktorxana salamətlikini əsige keltürüş medisinasi bölümünün məsuli Tung Huang mındaqdıdı. Daim körüldüğün bu zəxmini səbəbi və hərkət təkliflərgə çoxum dikkat kılış gerek. 1-ci baş igib kıldığın öy işleri mörə boyunğu ziyan yetküzüdü. Uzun vaqt baş igib öy işlerini kılığında baş kısmının tağımpoluğunu saxlaş üçün boyun arqı muskulları çarçaş xarakterlik kıskırab, boyun mörə qetib ağırış qatarlıq məsillərini keltürüp çıxırdı. Başını tövən qılıp öy işlerini kılış, məsələn, kır yuyuş, köktat yuş qatarlıqlarda məşğulat təkşilikini yuqır kötürüp, enikini yığı şərkitini köpürək işləb, boyun kısmıdaki çoğur qatlamdaki muqum muskullarını çınıqdırış gerek. 2. Yer sürtkəndə eğir nərslərini yötkəyəndə bəl umurtqısı zəxmilindu. Daim bəlini igib yer sürtüş, eğir nərslərini yötkəş qatarlıq öy işleri yərkiti asallı bəl ağırqını keltürüp çıxırdı. Eğir bolğanda put ağırış, put uyuşuş qatarlıqla körüldü. Yer sürtkende okuya etiş altıdaki kadem bilen bedenin eğirlik merkezini tüvelletiş gerek. Bunda kılganda, öy işlerde sağıra ve yotu muskullarının küçüğünü şinik durgulu buludu. Eğir nerslerini yötkigende zonzuyup oltur şalatını kolunup, tutunun küçüğü tayınıp orundun turuş, belini egip eğir nerslerini yötkeştin sakınış gerek. Eğer nərslərini yötkəşdən toğır qiyabdı bolsa, zonzuyub oltırış alıdını qolunub, tıpının küçüqə dayınıb orundan turuş gərək. Üçüncü, zonzuyub yükünüb oltırıb yer sötkəndə boğumla zəxmilindu. Tızını zəxmiləndirdiğən öy işlər ərkidi naibdi köp, bulub mu uzun vaxt zonzuyub oltırış, tızılınıb pol sörtüş qatarlıq öy işlər ərkidi. Tədqiqatlardan ispatlanışca, adam zonzuyub oltırğanda bədən eğirliqinin təxminən 7-8 doğur kildiğən eğirliqi bərdaşlıq berdikən. Uzun vaqt ziyadi köp boğumlarının yükü yığılıb qalsa, asalla tız boğumu ağırış, boğum yallığını kəltürüb çıxırıdı. Tız boğumunu asıraşda aldı bilən, uzun vaqt boğumunun yükünün saxlanış gerek. İkincidən, tız boğum ətrafıdakı muskullarının küçünü küçəytiş, ailədə yotunun küçünü çeniqdürüş gerek. Məsələn, tamğı yönlüb oltırış altını saxlab duruş deyəndək. Tamğı yönlüb oltırış altını saxlaşda iki püti mörük yanlıq edib olub, yerim zonzuyuş, dönbüsü tamğı çın çaplışış, tız putlun küçüdən eşib kətməslik, işçigi tartmaslıq gerek. Hər bir qrupa 20 minutdan 1 minut küçə, bir qitimdə 5 qrupa bolsa muvafıq boludu. Төртіншісі, әйнек сүртіп, мөріні ярландырыш. Қолыны егіз көтіріп, әйнекіні тәкрар сүртіш дайым көрілдіған мөріні зәхмілендіріш әркетті. Чүнкі адам бәдіндікі алайды мөрі бұғымы құрылмысы болып мұ, мөріні егіз көтіріп, әйнекіні сүрткенде, мөрі чоқысының астыдікі тар бойшықтікі тоқылмылар асала тәкрар соқылыш вә сүркілішіне келтіріп чықырды. Bu xil hərəkət uzun vaxt təkrarlansa, asalla möhrü boğumu yallığını kəltürüb çıxırdı. Dəsmalını xadının üstüqü bağlayıb, iqizli sürtüş məşğulat elib verib, qolunu təkrar iqiz götürüb sürtüş hərəkətini yüz verişdən saxılmış gerek. Bəşincisi, qorumu qoruşda çıxan buz nəfəsinin şolunu zəxmələndirdi. Buzdan adamqı bolğan təsiri kiçik bolğanda burun, köz, yutqıncaq şıllıq pərdisini qıdıqlab, burun yallığı, yutqıncaq kekirdək yallığı, kana yallığı qatarlıq nəfəsülü kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Бұсыны ұзақ мұдәт сөміргенде ене, созылымы тосылыш характерлік өпкі кеселіклерімен кәлтіріп

0: çıkırdı. Ot içtiğin burun bu startkını içiş gerek. Korumu korup boğan denken bu startkını yani bir neçe minut içip koyup busını paks çıkırıp etip andan etip içiş gerek. Altıncısı ziyade emgek bilen demileşini birleştiriş. Aile paletinin gerçi paydası bozulma likin muhabık polisi. Emgek bilen demileşini birleştiriş ki dikkat kılış gerek. Eğer bir aramlık görülse vakti de aram eliş gerek. Eğer uzak müddet kayıt bir aramlık görülse baldorak kesbi davalaş kadınlardan yardım soruş gerek.
1: Ama pişir, doktor hanıga berip'la mertleşip getti.
2: Bu operasyaya 100 milyon pul kitidi, kanda kılsız?
3: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu görüp'la kulkı yumuşak bulup getti.
0: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
4: Buludu. Sizden digininiz de kılım hem.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktörü Mehmet'nin vakti çıktı.
5: Derhal ayırıplan bilti zakas kınan xeridarmini saklava atıdı.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
5: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliği tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit ıntıkkanma.
0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərimi sözləb verirəm. Adamın quluqı təxminən 3 kilogram ağırlıqdakı nərsələri götürə biləydi. Yeni doğulğan çocuklara ata-anası qandaq yeməklik yeyişni öyrətməsə ular çuqum ölüb gedədi. Siyabilikning umurtqısı bolmaydı. Şuna onun gayet zor bədənimi kiçik tüşüklərdən ötəliydi. Kiçik balalarının ətiyas fəslində üsüşü ən tez buludu. Hamildarlıq məzgilində ayalların miyəsi azraq kiçikləydi. Tuğutdan keyin andan əsliyə kelədi. Otri saplan her bir axlat tuğudun 30 ming chivin tug'ilishi mumkin. Vaqt tuyg'usi bilan diqqatni yig'ish o'tirsa-da kuchlik bog'lanish bor. Sazza asli binafsharang deydi, ammo 17 asrdan boshlab insonlarning parvish qilib o'stirishiga egishib, ondan hozirgi savzi rangiga kirgan. Har bir tomchi suv yer yuzida 300 million yildan ko'proq vaqt mavjud bo'lib kelgan. Shilgayning qaynash nuqtasi suvning ushassi ketam. Chumulining o'pkisi yo'q.
7: Arqitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artıq əxlətni bir tərəf qıldı. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
8: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelim
1: ə. Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
7: Ana, cəpa çəkdiniz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından buyan linfa hücayrilerim ve kisellik karşı durgucu hücayrilerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Abdümbül'nün miyi tüyüşke sağçığı məlum kılıp yardım sordu. Neticede özünü öz tutup verdi. Abdümbül'nün yol yürüyüş ceryanı da miyi kalmadı. Şoför 110'a telefon verip yardım sordu. Oynamağın yerden tutulup kaldı. 7. ayının 3. günü düştü, bir er şahsi Abdümbül'nü heydep, Toksun ayesinin tam toğırak yesi yol bölüki kelgende Abdümbül'nün yıkılığısı tügep kaldı. Etrafta adam yok, yani gelip, yan telefonunun tokumu tügeydep kalgan idi. Ciddi ekvalda bu er 110'a telefon verip yardım sordu. Sağçı yoldaş, Abdümbül'ümün miyi kalmadı, tez gelip bana yardım kılgan bolsanla. Toksun aylık Gönen İdarisi tam toğrak yezlik sakçıhanının halık sakçıları məlumatını tapçırıp algan ikin dərhal nəq meydana yetip geldi. Ama halık sakçıları şopırdın heydeş genişkisi bilen yol yürüyüş genişkisini körsütüşün tələb kılganda karıştırıp şu hamalla hong ixip kaldı. O şundala özünün arak içip Abdümbül heydigeliki sebeplik pravosunun allı burulla bikar kılın qalıqını esi kaldı. Eğer kinişkisiz Abdümbül Heydigelik'ten Toksun aylık Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Etirtinin bir taraf kılışığı ötküzüp verildi. Akırda bu erge kanun boyunca 14 gün tutup duruş 1500 yen cerimanı koyuş cezası verildi.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerim.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıyoruz. Bir cüp er ayol oğul perzent görüptü. Ula balısını kiçik yıllarına ait etvarlap östürgeşke, bu bala teyyağı heyya bedhecop çoğup kaptı. Bu ay oğlunun çoğun boğan sırı yaramsız bop kelevat kallıkını körüp, bara bara bu oğluğa uçuk çıray açmaydıgan boptu. Lekin mumay çoğu diyende oğluğu daim yan basıdıken. Bir günü bu ay mumayga, ''Mən qeyrip qaldım, ailemizden mal mülükini bu yaramaz oğulu tapşırsam, bikadın bika zayi qığan bulu mən, onun köre baş kulağı beri vete'' depti. Mumay bu ayını onda kınmasızlıkı devet kıptı. Bu ay, onda olsa, eğer oğlumuz işlep, bir tenge pul tepip gilalısıla, ben ailemizden mal mülükini ona tapşırmam depti. Mumay bu aydın yuşurun alda oğlunun kulukluğu bir neçeyi kız gip kıptı. Bala ertesinden başlap özü işlep pul tapmakçı boptu. O ertes etiyerlik çıkıp getip keşkurun birse kümüş ip kepti. Bu ay bu pulunu kandak tapkallıkını sorap mı koymasın kümüşünü uçakının içine taşlı bitip orundun turuklu çıkıp getipti. Ana bala şikisi bu işe heyran kaptı. Ertesi mumay oğlunun kulukluğa yeni bir nimelerini pişirlaptı. Ana bala bu ketim bu ayını çokum işini doğu dep oylaptı. Keşkurun oğlu sırttan kayıtıp gelip terlerini sürtüp itip kuşal halda bir sığa kümüşüne dadısıga tapşırıptı. Bu ay bu kümüşünü mü ocağa taşlaptı de? Meni aldıma. Bu sen işlep tapkan pul emez. Depti. Mumay ilacısız oğlunu işlep pul tepişki ündepti. Bir neç gün ötkendiğin kiyin oğlu bir neçin mis yamakını ekilip bu ayı beripti. Bu ay kara pekip onu mu uçak taşlı etipti. Oğlu uçak aldığı itilip berip kolunu ot kıtıkıp yarmaklarını elevaptı de gazipini basanmıgan aldı. Sen bu yamaklarının kandak kegelikini bilemsen. Depti. Bu çağda bu ay kuşalı halda. Aldın kışkıketimde ben işkise kümüşünü uçak kıtaşlı versem. Sen kımıgandın. Bu ketim hakikaten yüzün emge kıp tapkan pul boğazka. İşin ağır de. Depti. Oğlumu mumaymı bu çağda külüşüp gidipti. Hikayedeki bala deslepte ucak taşlanan iki gümüş tengini navadi gerek özü işlep tapkan bolsa baştılı onu eleviliş istikidi bulattı. Ama o onda kınmadı. Endi üçüncü ketim taşlanan mis yamakka özünün kan teri singen boğazka hiç ikilenmey kızlık ocaktan onu ele aldı. Bu onun özünün emgikinin kınmetini bilgelik edin buldu. Şu nesini isimizde tutaydı ki siz əcir sındırgan her kandak nese aman siz üçün en kıymetlidir. Sevgili dostlar, güzel hikayemizden kiyin güzel küylerimiz devamlı sizler üçün.

Her radyonu uçduşla programımızın da anlaştırıvatımız. Her bir günümüzde yaş oralaştırıvımız var mı? Ondakta tövendeki bayazların bu kulak silin. Saatinin kongurkını özünüz yaktırılgan müzikaya doğrulap koysanız, uyganğa vaxtınızda kalbiniz kuşal keyfiyat kutuludu. Naştılıkınız kuvvetlik bolsun. Yarışımlık özünüz yaxşı gördüğün rahat kiyimlerini kiyip, uyumuzdan tebessüm bilen çıkıp, he, işhanığı tebessüm bilen kirin. Bu tebessüm tabi elektr magnet bulup, itibarsızlık ve üşmeliklerini yoktudu. Onun için hava uçuk gülleri atlatkı kaklının. Çünkü köngül mü fotosintezge muhtaç. Üstelinizdeki gülle ya ki taladaki yeşilçiliktin kan uçu huzurlanıp, hayatlık tuyuğunuzda uygudu. Yaşaşının ne kadar güzel işgeldikini daim takitlep durun. Yani şu nesi seminizde bulsun ki, kancılık aldıraş buluşunuzdan kattığı nezer, küştü çok o müydü bilim. 20 минут яки 20 саат босып кубайы. Әр кетим өйдән чыкканда яки өйгә кайтканда имкан кадәр бер юлды миңа. Ашу тоныш көчәләр, тоныш чирайлар сезгә тормышның ызыклыгын хис кылдырды. Тормышыгыз һәр вакыт гүзәллеккә тулсын. Пенәмсә гүзәл нәкъшләребез дәвамлы сезләр өчен.

Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Abdullah ikinciye hemra bulup Cungo'yu ziyaretki kelgelledin şahsade, melike, muavun başvezir, koşumçu diplomatiye veziri Katarlıkla ba. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun esası. Merkez Taşkı İşla Hizmeti Komiteti İşhanısı'nın müdürü Wang Yi Katarlıkla karşı eliş murasımı'a katlaştı. Her bir orkestr işki devletinin devlet şehirlerini orulladı. Abdullah II. Xi Jinping'nin hemralıkı da Cungo Halk Azatlık Armiyası örmet karavullarını közden keçirdi. İşki devlet başlıkları parat münbirge kaytıp örmet karavullarının murasım sep şeklini gördü. Abdullah II. Xi Jinping'nin teklifine binaen devletimizde devlet işleri ziyareti de boldu. Karşı eliş murasımıdan keyin Reis Xi Jinping Padişah Abdullah II. Bilen söhbet ötküzdü. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Cungo bilen İordaniye diplomatik münasibet ornatkan 49 yıldın buyan iki taraf baştın ahır öz ara hürmet kılıp baraver muamele kılıp öz ara menfaat yetküzüş asası da hemkarlaşıp geldi. Bu okşaş bolmagan ictimai tüzüm okşaş bolmagan çok küçük devletlerinin hemkarlaşıp ortak payda ilişi, almaştırış öz ara örnek ilişinin canlı kartinisi. 2015 yılı biz Cungo bilen İordaniye'nin stratejik emralık münasibeti ornatkallıkını birlikte cakarlap, iki taraf münasibetinin terapiyatı da yeni sayıbı açtık. Özgürüş bilen kalayma kançılık girelişip ketken halkara ve rayon vaziyeti aldı da tehimi mezmulluk, tehimi hayati küşkige Cungo İordaniye münasibetini berpa kılış, İki devlet halkının ortak arzusuna uygun. Şundakla yer şarının cenubidiki devletlerinin birleşip özünü kudret taptırış çoğun vaziyetine maskeliydi. Xi Jinping mundaq dep görsetti. İki taraf en-envi dostlukını nurlandırıp, stratejilik öz ara işin işini küçeytip, öz ara nep yetküzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, köp taraflik hemkarlıkını koyuklaştırıp, Cungo bilen İordaniye'nin stratejilik emralık münasibetinin tekimi zor terakiyatı türtke bulup, rayon tınışlıkı, mukimlıkı, güllenişi üçün üzlüksüz paul tepki koş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Cungo İordaniye'nin rayondaki özgeçe ve muhim roluğa ehmiyet berdi. İordaniye'nin devletinin ilgilik hukuki, xavfsizliki, terakkiyat menfaatini qogdishini qatti qollaydi. İordaniye bilen hükümet, partiya, qonun chiqarish apparati, yerlik qatarlıq her qaysi qatlam aloqasini qoyuqlashtirib, devletni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini almashtirishni kuchaytirishni xohlaydi. Jungo İordaniye hamkorligining mohiyati öz ara menfaat yetkizib, ortak payda olish. İki taraf terakkiyat stratejiyasini cipsilashtirishni yanımı çoğunkurlaştırıp, iqtisat, soda, ul esle kuruluşu, katnaş, kezilme baylık katarlık en-envi sahalardaki hemkarlıkını küçeytip, rakamlik iqtisat, süni akıl, yeşil energiya katarlık yeni hemkarlık iş noktalarını kengaytip, maarif, medeniyet, pen, texnika, sayahat katarlık cihetlerdeki alakını her tereplimi çoğunkurlaştırıp, hadımla alakısını kengaytip, halk kalbini tutaştırışını ilgiri sürüş gerek. Cungo İordaniye bilen birlikte tört çoğun dünyavi teşebbüsünü emliyet görüstüp, Birleşken Devletler Teşkilatı katarlık köp tereplik aparatlardaki maslışış ve hemkarlıkını küçeytip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı yadır okulgan halkara sistema ve halkara kanunu asas kılgan halkara tertipini birlikte koğdap, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türtke boluşunu halaydı. Abdullah II. Munulani

bayonot e'lon qilish yig'ini ochib, Eronga besim ishlatishni yanada kuchaytirish uchun Amerikaning shu kuni Eronga qarta iqtisodiy jihatda yetim qoldirishdek yangi bir navbatlik jazolash tadbirini yo'lga qo'ydiganligini chaqirdi. Eron uchun pul yuvish harakatida bo'lgan har qanday amaliy gavda Amerika dollar sistemasidan yotib chiqarildi. Eronning oliy doirasining maslahatchisi muxbir 8-oyning 24-chi kuni kechda mundoq dedi. Amerika ötken 47 yılda cazalaş, uruş kılış ve İranlı parçalaşkı urunuşunu öz işçi kalgan düşmeliş stratejiyasını kullanıp közdigen ünümge erişelmedi. Amerika'nın tehdidigi karta İran ilgirkigi karganda tehimi katli inkas kaytırdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmet radyo okuçular. Emdi dünyaga nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo okuçular, ben Sumret Yasin.
0: Radyo okuç dostlar. Jungo'nun ilgar teknik juglanması, etivetilgen ekologiya ideyasi, Afrika'nın juş urup ravajlanıp atkan rakamlaşken tip özgertiş ihtiyacı bilen küçük maslaşmakta. Afrika bilen Jungo'nun kol tutuşup etivetiş, umumyüzlük nepyet güzüş arkalık, adil, muvaffak bolgan dünya süni akılını idare kılış sistemisini berpa kılıp, dünya süni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şarının cenibinin üzlüksüz küş koşuşunu ümit kılımız.
1: Mongolia Ormancılık İdarısının başlığı Oyunsana Jungo çölüşünün aldığını eliş, tüzeş ve yerini əsligi keltürüş cahitden mol təcrübelerini topladı. Alaqadar neticeler şu rayon, hatta xalqara cəmiyyatının kən etiraf kılışığı erişdi. Mongolia ile Jungo'nun çölüşünün aldığını eliş, tüzeş sahasındaki həmkarlıq boşluğu kən dedi.
0: Avrupa'a nispeten etkanda hakiki tema, Jungo avtomobillerinin yetip gelişini kandak tosuş olmasın, belki bu rıqabettin paylanıp, özünün yenilik yaratış hayatı küçünü kaytıdın urgutup, yeni bir növetlik teknik özgürüşü devamıda sanayet sistemisinin derecesini östürüp, yeşil tıpkı özgertiş, kespi xeterlik bilen, ekivit şemkarlıqı otursa da, tankponluk noktasını tepip çıkıp, yer şarı avtomobil kespinin yeni xeritisi de, öz ornini toğru tepiş tapalmasıqın ibaret.
1: Şivisariya muzluqını ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatı da körüstülüşcə, yıqın qiladın bu yan Şivisariyedeki muzluq zor dərəcədə azayğan. 2025-ci ilinin axırqıcə Şivisariyedeki muzluqnın muz muxtari təxminən 45.1 kub kilometr bolub, 2000-ci ilidikidən təxminən 30 kub kilometr azayğan. Alps tiğidigi muzluqlarının erişi Avropa su munarını sınaqqa doçar qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hürmet radyo okuyucular, 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısı da süni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolu koyuş, inik otturgu koyuldu.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Bu şu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez devletini umumuzluk kanun boyunca idare kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumuzluk kuruşunu küşlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Ağtılap Kanun Destorini Yakşı Yolu Koyuş Gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni teşkil edip, sosyalistik zamanı ulaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıdığı iyi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumyzlik kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu 4 umumyzlik stratejik orlaşdyrmasyna kirgizip güçlük algı siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumy ýygnada mahsus muhakeme kılınıp döwletni kanun boýça idara kılışını umumyzlik algı siljitişe dair bir kança zor mesele doğrusunda karar çıkarıldı. Partiya 19-nji kurultayı açılgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumyzlük Kanun boyunca idara kılış komitetini kurup, umumluk ve strategiye yükseklikte durup, Devletni Umumyzlük Kanun boyunca idara kılış doğrusunda yeni bir katar zor tedbir uğurlaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstakemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kalıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazarat kılış, kanunçılıkını kapaletlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz, mühim sahelerde kanun çıkırışını algı siljitip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı siljitip, devlet revizye aparatı kurup, adliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, armiyani kanun boyunca idara kılışını çoğunkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı siljitip, İctimai adıllık ve hakkaniliğini katli koğdap, bir türküm nahak, hata değil olanı kanun boyunca tüzütüp, devletni umumyüzlük kanun boyunca idara kılış emmeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık.

Hörmətli radio dinləyiciləri, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 29-cu günü Cumhur Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komitetin siyasi bürosunun 20-ci qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Əxtiləb Qanun dəstorunu yaxşı yolu qoyuş gerek namlıq sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Merkez devletini umumluluk kanun boyunca idare kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itehçi kılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini umumluluk kuruşunu küşlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Aksobat xeyli kunlargacha ko'ngli g'ash yurdi. 8-oyning 17-chi kuni o'g'il qiz bo'lib 10 necha savoqdishi uni yo'qlab keldi. Ular bir muncha meva-chi va yemak-ichmaklarni ilib kelgan edi. Savoqdoshlarni ko'rgan Subat birdan yig'lab, birdan kulib, har holda ko'ngli ichilib qoldi. Ular Jang Ayxon muallimning salomini yetkazish bilan birga bir konvertni Subatga topshirib berib, buning ichida Jang Ayxon muallimning senga yozgan xati bor ekan. Jang muallim shunday dedi: "Seni yo'qlaydiganga hammamiz kelishib qo'ygan. Lekin mush 10 nachimiz aran yig'iladik. Biz oldi bilan maktabga berib Jang muallimni yo'qladik. U bu xatni asli pochtadan samoqchi bo'lgan ekan." deyişdi. Savaqdaşları ketkendin kin, Subat konvertin teşiği yazılgan Qadirlik oquğucum Subatqa teksin. Ustazın Jang Ayxon degen xatki qarap, köngli yerim bulup, yaşları marjandak tökülüp, xatla boyulup getdi. Jang Ayxon malımının xeydini konvertin ilip oquşqa qolub amadi. Yürküm içi demedi. O konvertni qalay sandoqqa silib qolib saldi.

Qadirlik dostlar, hər ili 22 may xalqara jallıqlarının köp xalqı künü. Muğ biz adeta anca dikkat qıp ketmeydiğen ayetliq. Nurgun kişinin nəzirde muğ karangu nəm jaylarda ösüdü. Qurulması addi, közgü anca çelikmaydı.

Akademisi Kunming Ösümlik Tadqiqat Ornining Awrishki Başqurğuçisi, Xalqara Muq Ösümlikleri İlmi Cemiyetinin Azasi Mavin Jang mundaq dedi. Muqtırdiki ösümlikler ösümlik türleri içide uzaq müddet yoşurunuş altıda oturup geldi. O yakitan cihette umumyüzlik pakar bulup, yıldız, gol, yopurmak tokulmalarına okşaş bölünüşki ige bulup, kurulması addi, kanallar bağlamı yok. Sporiler ya ki bıq sporilerga taynıp köpeydiğen yeşilranlık oksigen asılıklıq uçu ösümlük. Lekin muhtırdik ösümlüklerinin şahılınış usulü ve yopurmakının ösüş usulü başka uruhluk ösümlükler bilen okşaş bulgaşka, onu addi kılıp kiçkiltilgen noska ya ki kıskartılgan noskudaki uruh ösümlüke edep düşünüşkümü boludu. Bu ösümlikler topudaki muhlar gerçi yıl boyu küçük arlık yoçuklarda yaşsımı, lekin başka ösümlikler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemizde muhim rolünü cari kıldırdı. Ozuqluk suning aylanışığa katnışıp, su ve tuprağını saklap, başka canlıklarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıklarının köp kıllıkını vasitilik eksep durdu. Muq bilan lişaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida muq bilan lişaynikning ekologiyalik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni muq bor joylarda mu lişaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'libli qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lgashqa, avrishkilarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsada bog'lanish bo'lsimi? Lekin muq bilan lişaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xildir. Muhunun ösümlük dep atılışıdaki sebep, onun da kloroplast bar bulup, fotosintez elip berip, özünü ozuqlandıra alaydı. Gerçi bazı muhlar kara yakı sözünü randı bolsun mu, pigmentinin tosuvilişi bilen kloroplast yenili mevcut bulup durudu. Meyli yer kandak muhit altıda bolsun, yorukluk muhlarının mevcut bulup duruşunun zörür şartı. Mavin camundak dedi. Lişaynik yüzün bakteriya ortak dini, mikrocalıklarının bir hili. Belki bazı nitrallaştırış rolunu oynayalışı mümkün. Lekin fotosintez elip aralışını atayın. Nurmo leşaynikning mavjud bo'lib turishiga zarur shart emas. Dengiz okean ekologiya sistemasidan boshqa o'rmon, otloq, chimliq, ko'l osti, hatto dengiz yuzidan egiz rayonlardagi yalang'och tog' jinslarida muxtardagi o'simliklarni ko'rguli bo'ladi. Mavin jamondaq dedi. Agar butun dunyodagi necha 10 ming xil muxni bir butun gavda deb qarasak, muxlar mutlaq holda quruqlik yuzidagi hayotiy kuchi eng kuchli tur bo'lib qoladi. Lekin bu muxlar o'xshash bo'lmagan tur topi bo'lib, agar turlar birlik qilinsa, muq turdagi o'simliklarning hayotiy kuchi tasavvur qilgandek uncha kuchli bo'lmaydi. Gerçi bir qism o'sish muhitini tanlamaydigan muq turdagi o'simliklar bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib aytganda, ko'p qism muq turdagi o'simliklarning muhitga beqinish darajasi nihoyatda yuqori. Bazı muhtırdaki ösümlikler iptidai muhitin ayrılgan aman kaydı öselmeydi. Yerimge yakın muhtırdaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köpüyeleydi ve öseleydi. Onun başka derek ve çatkallarına nispeten etkanda muhtırdaki ösümliklerinin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşmenden etkanda o yanıla aciz buludu.

0: Neyinigi?
1: Künde anlatmaz.
2: Öy işleri nurgun kişiler özünü kaçıralmaydıgan avarçılık iş bulup, kişiye hem vakti sırap olgandak, hem zihni küçü sırap olgandak duygu berirdi. Ameliyette, öy işlerini kılış, ıhtıdar bahar nisbeti naidi yokur bolgan herketi hesaplandı. Birden belini egip, birden belikini kötürüp, sürtüp, yuyup, bir vaxt aldıraş işleyenden kin, öy pakizlandı, herket miktarımı aşıdı. Bunun salametlikke boğan paydası hakikaten köp. Hoşundak gittiği verse, öy işlerini kılışını yakış gördüğün adam bilen, əzəldin öy işlerini kılmaydıgan adamda mu pariq soru boludu. Öy işlerini kılışkı amıraq adamdan ölüm kalbi tihimi tövən boludu. 2013 yıllık ilmi jurnal Amevi Kütüphane 17 sal jurnalının torda elan kılıngan bir parça tatqiqatın bayqılışça, erler bir kadar eğir öy işlerini köpere kısa adetki ölüş nisbeti ve rakesli bilen ölüş nisbetini tövəlletkili boludikken. Öy işlerini kılış kamıraq adamda rakeslinin xatiri tihimi tövən boludu. Yukarıki tadqiqatı görsilişçe, erlerin nisbetten etkanda, her haftada daim eğir öy işlerini kılışın paydası tihimi köp boludikken. Onun adetki ölüş xavipi əsildeki ölüş nisbetinin 71%'deki tövəlleydikken. Rakesli bilen ölüş xavipi yerim qiyqin tövəlləb təxminən 52% küçüşüdikken. Yenik öy işleri kılgan erlerinin rakesli bilen ölüş nisbeti əsildeki ölüş nisbetinin 67%'deki tövəlleydikken. Öy işlerini kılış kamıraq adamda diabet keselikinin xatiri tihimi tövən boludu. 2018 yılı Amevi Sähiye Jurnalda elan kılıngan bir türlük tədqiqatı bayqılışça, kiyim kelse kolunu sozudugan, tamak kelse ağızını açıdugan kişilerde asalı diabet kesili payda boludikken. Öy işlerini köp kılışının diabet kesilinin aldın ilişka paydası barışken. Tədqiqatçılar 13 mandan artıq er üstüde tədqiqat elib berib, alaqıdır təsir körüstüdugan amıllarını oylaşkan denkin, öy işlerini kılmaydıgan erler bilen seliştirganda, her günü 2 saat yakı onundun kam öy işlerini kıldıgan erlerinin diabet kesili xavipi 20% tövəlligeligini. Her günü 2 saatin artıq öy işlerini kıldıgan erlerinin diabet kesili xavipinin 40% tövəlligeligini baykağa. Onundun başqa öy işlerini köp kılganda bədəni yığırlıqı, bəl aylanlısı, kandiki may miqtarını körünərlik yaxşılığılı buludu. Öy işlerini kılış kamraq adamının bədini teximi zılva buludu. Energiya qubul qilishni azaytib, energiya sarfiyatini oshirish o'ruqlashning muhim qoidasi. Amaliyotda uy ishlarini qilganda nurg'un issiqlik sarf bo'ladi. Televizor ko'rishni boshlasa to'xtata olmaydiganlarga nisbatan aytganda, uy ishlari uzoq o'tirib me'dirlamaslik bilan xo'shlashishga yordam beradi. Tamoqdan keyin qochish, yer surtish, kir yeyishdek uy ishlari bilan shug'ullansa, ortiq mayni sarf qilishga yordam beradi. Uy ishlarini qilishga amroq odamning as tutish qobiliyati texnik yaxshi bo'ladi. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tədqiqat ispatılınışca, öy işlerini naiti az kıldığan kişiler bilen seliştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numarı tihim yokur buludikken. Eğir emge kıldığalarının dikkatini jigalışı başkalarına karaganda 14% etrafı da yokur buludu. Yenik emge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti 8%'den 12% yokur buludu. Bu öy emgekinin əs tutuş kabiliyeti inik buluş, dikkatini devamlaştırışkı paydalı kişilerini düşündürdü. Öy işlerini kılışkı amraq adamının keyfiyatı mu yaxşı boludu. Adatta, hizmet besimi eğir, turmuş ritmi tez kişiler andı sandı vakit çıkırıp öğretilse, nazu nimetlerini əssə, Ruşenki bədənini aram aldırıp keyfiyatını tanşaydı. Öyünün azada rətlik boğalıqını körgəndə, çoğun meyindeki nervi yetküzgücü madda, məsələn, dopamin, 5-ci hidroksitriptamin və noradrenalinin acırılıb çıxışını qıdıqla bəxt duyğusunu aşırıb, təşvişliniş, xamuşluq qatarlıq nacar keyfiyyatını pəsəkçiki yerdən verirdi. Öy işlerini qılışının paydası köp, likin öy işleri kəltürüb çıxarğan ziyanını azəməz. Ondaqda öy işlerini zadı qanda qısı muhabıq boludu. Jojanda Shosi Tibisho yana qarmiqidiki 1-ci doktorxana salamatlikni əsliga keltirish meditsinasi bölümünün məsuli Tong Huang mundaq dedi. Daim körüldüğün bu zəxnilini səbəbi və hərkət təkliflərge çoxum diqqət qilish kerek. 1-ci baş igib qıldığın öy işleri mörə boyunğu ziyan yetküzüdü. Uzun vaqt baş igib öy işlerini qılğanda baş qisminin tağboluqını saqlaş üçün boyun arqa muskulları çarçaş xarakterlik qısqırab, boyun mörə qetib ağrış qatarlıq məsələlərini keltirib çıxırdı. Başını tövən qılıb öy işlerini qılış, məsələn, kır yuyuş, köktat yuş qatarlıqlarda məşğulat təkşilikini yuqur kötürüb, enikini yığış hərkətini köpürək işləb, boyun qısmıdaki çoğur qatlamdaki muqum muskullarını çınıqdırış gerek. İkinci, yer sürtkəndə eğir nərslərini yötkəndə bəl umurtqısı zəxmilindu. Daim bəlini igib yer sürtüş, eğir nərslərini yötkəş qatarlıq öy işleri hərkəti asalı bəl ağırqını keltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda put ağırış, put uyuşuş qatarlıqlar körüldü. Yer sürtkende okuya itiş altıdaki kadem bilen bedenin eğirlik merkezini tüvalletiş gerek. Bunda kılganda, öy işlerde sağra ve yotu muskullarının küçüğünü şınıqtırgılı buludu. Eğir nerslerini yötkigende zonzip oltırış altını kolunup, tutunun küçüğü tayınıp orundun turuş, belini egip eğir nerslerini yötkeştini sakınış gerek. Eğer nerslerini yötkeşten doğru kıyapıtı bulsa, zonzuyup oturuş aletini kullanıp, tıpının küçüge dayanıp orundan duruş gerek. Üçüncü, zonzuyup yükünüp oturup yer sötken de boğumla zahmılındı. Tızını zahmılandırdığın öğü işler erkeği naipti köp, bulup mu uzun vaxt zonzuyup oturuş, tızını pol sürtüş katarlık öğü işler erkeği. Tadqiqatlardan ispatlanishicha, odam zo'ngzuyib o'tirganda badan og'irligining taxminan 7-8 to'g'ri keladigan og'irligi bardoshlik berdi ekan. Uzun vaqt ziyodi ko'p bo'g'imlarning yuki yig'ilib qolsa, asollar tiz bo'g'imi og'irish, bo'g'im yallug'ini keltirib chiqaradi. Tiz bo'g'imini asrashda oldi bilan uzun vaqt bo'g'imning yukidan saqlanish kerak. Ikkinchidan, tiz bo'g'im atrofidagi muskullarning kuchini kuchaytirish, oilada yotining kuchini cheniqtirish kerak. Masalan, tamg'a yulinib o'tirish holatini saqlab turish degandek. Tamğı yönlüp oturuş altını saklaşta iki pütü mörükenlik edip olup yerim zonzuyuş. Dönbüsü tamğı çın çaplaşış. Tız pütlün küçüden eşip ketmeslik, işçigi tartmaslığı gerek. Her bir grupa 20 minuttan 1 minut kıça bir kitimde 5 grupu bozu muhabık buludu. Törtüncüsü aynak sürtüp mörünü yarılandırış. Kolunu egiz götürüp aynakını tekrar sürtüş daim görüldüğün mörünü zahmelendiriş erkekti. Çünkü adam bedendeki alaydı mörü boğumu kurulması bulup mu mörünü egiz götürüp aynakını sürtken de mörü çokusunun astıdaki tar boşluktaki tokulmalar asala tekrar sokuluş ve sürkülüşünü keltirip çıkarıdı. Bu hıl erkek uzun vakit tekrarlansa asala mörü boğumu yallığını keltirip çıkarıdı. Dəsmalını xadının üstüge bağlayıp, egizli sürtüş məşğulat elib berib, kolunu tekrar egiz götürüp sürtüş şərkətinin yüz verişdən saxılınış gerek. Bəşincisi, qorum qoruşda çıxan buz nəfəsini şolunu zəxmələndirdi. Buzun adamgı bolğan təsiri kiçik bolğanda burun, köz, yutqıncaq şıllıq pərdisini qıdıqlap, burun yallığı, yutqıncaq kekirdək yallığı, kana yallığı qatarlıq nəfəs yolu kesəliklerini keltürüp çıxırdı. Buzunu uzaq müddət sömürgəndi yana, sözünü tosluş xarakterlik öpki kesəliklerini keltürüp çıxırdı. Ot içtim burun bu startını içiş gerek. Korumu korup boğandın kin bu startını yani bir neçe minut içip koyup busunu paks çıkırıp etip andan eti içiş gerek. Altıncısı ziyade emgek bilen demilişini birleştiriş. Aile paletinin gerçi paydası bozumu likin muhabık buluşu. Emgek bilen demilişini birleştiriş ki dikkat kılış gerek. Eğer bir aramlık görülse vaxtı da aram iliş gerek. Eğer uzak müddet kayıt bir aramlık görülse baldorak kesbi davalaş kadınlardan yardım soruş gerek.
0: Ahmet Pişik, doktor hanıgı biripla mertleşip gendi.
3: Bu operasyaya 100 neçim oynayan pul kiti de kandak kılsız.
4: Davaltay, kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
0: Samet Cahil, doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
5: Bu kitimde davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
6: Buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
0: Doktor kandı yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıktı.
7: Derhal ayırıplan bir tızakas kılın. Feridar beni sakla batıdı.
8: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
7: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
0: Hizmet, turmuş helakçılık tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
2: Kadirlik dostlar, bugün yeni kızgarlık bilimlerimi sözler birmen. Adamın kulakı təxminən 3 kilogram iğirliqdiki nərslərini kötür ələydi. Yeni doğulğan çücülərgə atanısı qandaq yeməklik yeşini ügətmisə, ola çoxum ölüb getirdi. Siyabiliqnin umurtqısı bulmaydı, şuna onun qayət zor bədinimi kiçik tüşklərdən öt ələydi. Kiçik balalarının ətiyas pəsildə üsüşü ən tez buludu. Hamıldarlıq məzgilidə ayallarının minisi azıraq kiçikləydi. Tuğutin kin, andın əsligi kilidi. Otur isəpilən, hər bir əxlət tuğudun 30 min çivin tuğuluşu mümkün. Vaqt duyğusu bilan diqqatni yig'ish o'tirsa da kuchlik bog'lanish bor. Sazza asli binafsha rang deydi, ammo 17 asrdan boshlab insonlarning parvish qilib o'stirishiga egishib, ondan hozirgi savz rangiga kirgan. Har bir tomchi suv yer yuzida 300 million yildan ko'proq vaqt mavjud bo'lib kelgan. Shelgayning qaynash nuqtasi suvning ushassi ketam. Chumulining o'pkisi yo'q.
9: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
10: Bu iş cəpalıq. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağlan sırı mihrim düşüp kaldı.
11: Aca, bugün hava ısıq. Kırdıttım su istiyelene.
0: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
9: Ana, Çapa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından buyan linfa hücreylerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreylerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılavatıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkızı veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkısı yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mün çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdıgan torda kımar oynaş şaykısın tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştürüş Rayonluk Gongan İdarısının halık sakçıları Hubei ölkesi Wuhan şehri berip, Şucaydaki Gongan organlarının maslı işi de bu kımar şaykısını bejit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını təşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlık öyde kıs-kısını körüp atkanda Asan Pultepeş barmak uçuda küssünün şiş namıdaki bir ilan onu cəlip kılıp aldı. Bu iki günde təlim 10 gün geldi. Belkim tez pul tapalışı mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlık ilandaki öndidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki məlum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet toluqlağan ikin Tauyuan cehennamlık məvhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarıqtılgan avazi kulaqta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçigi kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiləçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı ayını atkalıqını pəkət yesqılanmıqan idi. O beynormallıqını yesqılığanda allı kaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçığı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəyinigə təşkilinişi puxta, iş təqsimati inıq bolğan kımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xalıq sağçıları Canfamliknin torda kımar oynaş delosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləp təşürüp, Kımarğı katnaş kuşula kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolğan bütün zancırını rətləp çıxıp, yipuçini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uu təsqılğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xalıq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, Şucaydiki Gongan organının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamlik Katarlık 13 kişiden teşkillengelikini, işki kısmı da mükemmel yip halkı şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halklığa məxsus adam məsul bolgan, təqiqləşki karıştırış ini intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şehrinin her kaysi bulun kuşkaklarığı yoşurunğan idi.

Sağlık sakçıları Wuhan şehrinin koç koylarda uda yoşurunup durup tekşürüp ahırda bu şayki azalarının tirikçilik izi haritisini bekitti. 6. ayının 3. günü Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gungan İdarisi'nin 40 neç sakçı küçüdün teşkilengen məksuz dilo grupsi Wuhan şehrine yetip gelip keçilip Töt Uğu'nun etrafının yer şekli koridor kırılması katarlarını alıkoymay rədkü turguzup təşürdi. Təşürlüşçe, Kımar Şaykısının Töt Uğusunun üçü birdek 18 qəvətdin yukarı 8 qəvətlik turalığı caylaşkan bulup, işki katıq saxlanırken. Bu ekvalı karta məxsus dilo grupsi sakçı küçü töt yolu bölünüş, mas qədəmde kamal kılıç kontrol kılıç, pembilen ilişini asas kılıçdək tutuş layihəsini tüzüp çıxdı. 6. ayının 4. günü saat 13'te baş cinayetçi Wufamlik Turuşluk Uğu'da halk sakçıların sakti salahiyet bilen şik kongırkını bastı. Cakkıda kılgan avaz bilen ten, oğurdun sakniş şik içilgan peyitte halk sakçıların öyge itilip kırdı. Kompüterde meşgulat kılıp sallık malumatlarını üçür etmekçi bolgan cinayet komandarları nek meydanda kontrol kılındı. Ekrandaki vaktide yetkilmeyen kımar desmayisi Obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaşdırıldı. Qalğan 3 hərəkət qrupsi buyruqna anlap hərəkət kilib, qanunsuz hərəkət bilən şuğulunu atqan xeridala mülazimeti xadimleri, maliyyə xadimlerini bir-birləb kontrol qıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayişidə 1100-dün artıq qımar oynıq içini cəlib qılğalıqı, deloq çetişlik obrutunun 2 milyon 200 milyondan aşılıqalıqı iniqlandı. Sınaq kılıçtın kenay etişkice, yana pişip yetilişkice bu kar mənpət zanciri üzül kesil üzüb taşlandı. Növətdə deloq çetişlik köp kişiga Gongan organı tərpidin qanun bıça cinayişla məcburlaş tədbiri qolunildi.

Eri vasiyat avalısı kılsa, perzentinin mirasını burunqı xotununun eli bilişidin saxlanğılı bulamdı. Tövende bu vaqtda qanun savatı sözləp berimiz.

0: Tapşuruş, karxanın çılanın dəsmayısı.
1: Kişiler beni çoldan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşuruşunun sənət sahasındaki en mühim dəsma yemişkəlikini unutup kalmadım.
0: Menin bevasitə görsüz üyün sansızlığan kişiler köngül bildiğin kızıq nokta. Mən bir eğiz gəpilerle istimalçılarının köngül nokta alayım. Mən bevasitə görsüzüb mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bilemem.
2: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.
3: Bugün ananızga öndüdar nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
4: Ben jığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
5: Atanam bilen bir qoroda turımız. Amma vaqtımız udul kelmeydi.
3: Vey ana, avazınız bitip qaptı qo.
6: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
7: Atanam bilen bir şehirde turımız. Amma künləb künləb vaqtımız udul kelmeydi.
5: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
8: Baba, siz sınıf oynayan vaxtında mən sürekli əp koyayım.
5: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
4: Ata-anamın sağlamlıqını diləyim mən.
5: Ata-anımızı sığınışqa vaxtımız udul gelsin.
7: Dada, ana, biz geldik.
8: Baba.

深地融入中华文化，学习和接受中原的生产技术、社会习俗。另外，唐朝还通过瀛州渤海道

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

小心，他身上有伤！哎呀，不要，快！

0: 信心我。
1: 好。
2: 哎，怎么样，天赐？你还能走吗？哎
0: 呀，没关系。
1: 天赐，是不是很痛啊？
0: 没事，
2: 还行。哎呀，走，救人要紧。天赐，当心呐。
0: 走。

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu müziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

guman, tor bexatarligi va uchrashtirish qatorliq ko'p tarmoq moslashib ham turtki bo'lib, Urumchida birlashma musobaqa tashkiliy komiteti qurdi. Uning qarmiqida musobaqa bo'limi, axborot tashviqot bo'limi, bexatarlikni qo'llash bo'limi, bozor etish bo'limi, musobaqa istili, musobaqa intizomiy xizmat guruhi qatorliq apparatlar tasis qilindi. Shoba musobaqa rayonlari bu qurilmadan foydalanib, tashkiliy komitetni tashkillab qurdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, Bingtondagi Xoshna, Shi shaharlar bilan ham turtki bo'lib komanda tashkillab musobaqaga qatnashib, har millat ommining qatnashish qizg'inligini eng zo'r darajada urg'utdi. Ommaviy musobaqalarni yaxshi o'tkazishning yadrosi ommining orzusiga javob qaytarishda. Har bir maydon musobaqa oxirlashgandan keyin har qaysi musobaqa rayonlari birinchi vaqtda ishki qismda qayta xulosalashni qanot yeydirdi. Andın Birleşme Musabıkı Teşkili Komiteti şöbe musabıkı rayonlarını bir tutaş planlap, tecrübelerini hem bekirleş bilen bile meselelerini tüzdüp, emeli musabıkı devamında musabıkı ötküzüş inç kalkılarını üzlüksüz mükemmelleştirdi. Şallaş musabıkısı baskıçıda Canubi, Şimali Şincan, Sıcil, Yukur temperaturluk havarayını kütüv aldı. Musabıqa meydanında su çeçiş avtomobili tayinib, yugurish yoliga su çeçip temperaturni tövenletkili boludu. Lekin körülmeliler körü süpsi rayonini qanda qilish kerek? Qashqar komandisi asasi meydani Yopog'on ayelik tentrebiya paliyet merkizde tes kılındı. Musabıqının dastlabki mezgilde biz şehir memuriyetinin pürküp çang tozanını azaytış avtomobilini orunlaştırıp, körü süpsinin temperaturisini tövenlettik. Havagu salkınlaştı. Lekin tuman bek küçük bolgaşka, pürküş vakti uzrap kesse, körülmenlerinin kiyimleri öl bulup gitetti. Yopog'on ayelik Medeniyet Tentarbiye Radyo, Televiziya ve Sayat İdarisi Partiya Grupsının azası, Muan İdara Başlığı Yen Çün Hun yeni mundaq dedi. Meselini baykıgandın keyin tez udullaştırıp, Tentarbiye Meydanı'nın temperaturasını tumanlatıp, tüvenletiş bir yürüş kespi sistemini setilip, amının musabıkı görüş muhitini hakiki yakşıladık. Kalıplarını illetidigan inçki tepsilatlar erkaysi asasi meydanlarda ark arkadan barlıq geldi. Sancı komandisi bir meydan musabıkının asasi meydanını yakın etraptaki Şihanzi şehri götkidi. Körü süpüsüdeki orunduklar aptapta bək kızıp getiş meselesi karta, bu cay 3000 tane bambuk boru setilip körülmenlerge əksiz tarqıtıp verdi. Ürümçi komandisi asasi meydanda Adem ekimi köp bolğaşqa, Ürümçi şehirlik guman idarisi katnaş başkuruş tarmaq ətirdi, kiçik program açdı. Bunun da ətraptaki avtomobil toxtuş orni qaldıq miqdari uçurni hər vaxt yenilip, avtomobil toxtuşni aldın keliş mülazimiti bilen təminli gil buludu. Musabıq işleri şehir yazılarının yürüyüş işki kurulmasına çoğunkur sınışıp girgende, musabıq ötküzüş şeriyandaki her bir əpçil orunlaştırış hem şu cayının idara kılış iktidarının merkezlik namayendisi. Şundakla, asasi katlamını idara kılış sistemisinin sistemilikliği, bir bütünlüklükige bolgan bir meydan əmeli can sınıqı boldi. Hükümet sekni hazırlap, bazar rol ilip, istimal hayati küçünü sıcil urğutuş. Musabıqını puxta davamlaştırış, davamlaştıralmasıqda, bazarlaştırıp sodigar çakırıp ticaret kiliş, aşkış. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş musabıqısı, hükümet sekni hazırlaş, bazar rol ilişti çıntırıp, hukuk məsuliyet pasılını aydınlaştırıp, bazarının hayati küçünü toluq burğutdi. Suco, Suçao Tentarbiye Terapiya Çeklik Şirketi, Şincan, Cançao Tentarbiye Medeniyet Tarıkıtış Çeklik Şirketi bilen birleşip, 2026 yılı Kalıptaşık Longsi, Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Musabıqısının Sodiger Çakırış Baş Vakaletçilikini üstü kaldı. Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Musabıqısı Teşkili Komiteti, Bazar İç Bölümü Sodiger Çakırış Grupısının Mesulü Dın Yavın Səmimilik bilen mondaq dedi. Sodiger çakırış layihasının dastlabki nusxası əməliləşkəndən keyin aldınqı məzgildə çıxırılğan baha səl yuqarı bulup, bazarının inkası adət kiçik boldu. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq Sod İşləri tarmaqının maslaşdırıb yardım verişi bilən kollektivimiz hər qaysı yerlərdəki karxana sodiger uyuşmaları bilən əlaqələşib, hökumət bilən karxana əlaqələş görüki bərpa qıldı. Nurgun karxana təşəbbüskarlıq bilən izləb kilib, həmkarlaşmaqçı boldu.
14 asosiy maydonning hammasi garchi tantarbiya musobaqasi o'tkazish tajribasiga ega bo'lsa-mu, lekin Xinjiang bo'yicha bir tutash nomdorlikdagi yuqori darajalik birlashma musobaqasini o'tkazishni ustiga olishi texi tunji qitimliq ish edi. Musobaqa maydonining ko'rish sezimi sistemasini birlikka keltirish, e'lon o'rni tasdiq qilishni qiliplashtirish, yordam bergan savdogarlarning qonuniy huquq manfaati kafolat qilish eng muhim ishga aylandi. Bir musobaqa maydonida 40 bo'lak A nusxadagi e'lon o'rnini o'rnatishga asosan birlashma musobaqaning nomdorligini olgan savdogarlar 28 bo'lak bo'yicha huquq manfaatdan bahramon bo'ldi. Tavallik joyiga 12 bo'lak e'lon o'rni oldin qoldirildi. Dunyovin mundaq dedi. Biz har qitim bir musobaqa maydoniga borganda shu joyga tijorat qoidasini o'lchamlik e'lon o'rnidan boshqa yana qayerda e'lon o'rnini ko'paytirib tasdiq qilishga bo'ladiganligini tushuntirib, shu joydagi korxonalarni texim ko'p ko'rgazma qilish fursatiga ega qildik. Musobaqa o'tkazish tijorat fikr yo'lini birlikka keltirish uchun savdogar chaqirish kollektivi ayrim-ayrim janubiy va shimol Xinjiangga berib, har qaysi joylardagi musobaqa tashkillaguvchi tarafga yuzlanib, kasbiy jihatdan tarbiyalashni qanot yaydirdi. Qashqar, Oqsu, Qumul qatorliq joylar faol izlanib, shu joyning savdogar chaqirib tijorat qilish xizmatini shu joydagi tantarbiya tijorat sherkitining ustiga elishiga topshirdi. Dunyovin mundaq dedi. Pishib yetilgan musobaqa andisi, hukumat qattiq material asosini puxtalash, mulozimat tafsilotini mukammallashtirish, korxona bozor tijorati ustida chuqur izlanish, ikki taraf yaxshi hamturtki bo'lishni shakllantirishdan iborat. Xinjiang Sulu Jianxing Tantarbiya Kasbiy Taraqqiyot Cheklik Sherkiti ilgari Qashqarda ko'p maydon tantarbiya musobaqalarini mas'ul bo'lib o'tkazgan. Shu joyning quyuq futbol kayfiyati va birlashma musobaqaning taraqqiyot yushirin kuchini dal joyida tunib, korxona yil 5-ida 1 million 500 ming yuan mablag' selib, LED qasha e'lon ekrani setilib, Xinjiang darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasining Qashqar asosiy maydonida ishlatdi. Bu şirketin baş direktörü Jiang Fujun mundaq tunishtirdi. Musabiqa qizg'inligi bargan sirashdi. Korxonalarning qatnashi aktivligimi bargan siri yuqur bo'ldi. Qashqar asosiy maydoni Xinjiang bo'yicha o'ziga xos bo'lgan LED qasha e'lon ekraniga tayinib, zo'r bir turkum korxonani kelib, hamkorlashishga jalb qildi. Bu Xinjiangning tunji qitim shahar darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasi o'tkazishi bo'lib, u har qaysi joylarga bir maydon o'lchamlashgan, yuqori o'lchamlik, iste'molning ishchiga turtki bo'ladigan tantarbiya musobaqasiga qandoq tayyorlik qilish kerakligini aydinlashtirib berdi. Xinjiang darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasi tashkiliy komiteti universal bo'limining boshlig'i, musobaqa axborotchisi Jay Hongfei mundaq bildirdi. Savdogar chaqirib tijorat qilish amaliy jangida chiniqtirib, pishib yetilgan bir turkum yerlik musobaqa tijorat kollektivini yetishtirib chiqdik. Shundaqla, keyingi navbatdagi birlashma musobaqa, hatto texim ko'p yerlik musobaqalarni bozorlashtirib taraqqiy qildirish uchun qimmatlik tajriba topildik. Musobaqa maydonida andizi yetildirib, teximi o'ziga ishindigan tamkin Xinjiangni namoyon qilish. Elining yo'l qo'yganligiga rahmat. Mayli Janub Xinjiang yoki Shimol Xinjiang komandalari g'alaba qilsin, hammasi Xinjiang futbolchiligining g'alabasi. 8-ning 9-chi kuni kechda Qashqar 0 orliq supsidiya e'lon qilingan Elining yo'l qo'yganligiga rahmat nomli maqola tez suratda do'stlar chambirkini qapildi. Ko'ngilga yoqadigan iliq so'zlar ifodalangan yiziqlarning orqidagisi Xinjiangga xos kang ochiq andiz bo'lib, har millat ommining barg'ansira o'ziga ishindigan tamkin ro'yi qiyobatini texmo aksat turdi. Bu xil ishonch ma'rifat musobaqasi maydonida namoyon bo'ldi. O'z maydoni bilan qarshi taraf maydoni tuzumida boshqa joyga uzun safarga otlangan har bir futbol komandasining hammasi sohibxonning naqshi etib, usul o'ynab qarshi kelishiga erishdi. Har qaysi asosiy maydonlarning o'zgacha xosligiga ega qarshi kelish usuli Xinjiang darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasida kayfiyatni ko'taradigan eng jalbkor nuqta bo'lib qoldi. Musobaqa maydonida bir bileklik topchi engishib, pey tortishib qolgan raqibiga yordam berdi. Tarbag'atay komandasining topchisi Amanjol Sarkbol komanda hujum qilayotgan oshqushlik paytida qadamini to'xtatib, yiqilib tushgan raqibini o'rnidan turg'izib qo'ydi. Ssenariyasi bo'lmagan bu illiq ko'rinishlar qalblardan bevosita o'rin oldi. Qalblarni illitdi. Turpan shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi axborot tashviqot bo'limining boshlig'i Guzalnur Mondaq dedi.
Bütün Şincan'ın her kayıs çaylardaki nöl arlıq supunları hem Türk

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetli radyo anlıgıçıla, yakşımızla. Şincan Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 25. günü, Seyşembe.
1: Avval havarayığı nəzər selib baqaydı. Bugün keçidən ət günzgeçə Şimali Şincanın köp qısım cayları və Canobi Şincanın qarbidiki dağlıq rayon, Xotdən Bulayitinin Canobidiki dağlıq rayon, Aqsu Bulayitidiki dağlıq rayon, Bayınqlun Oblastidiki dağlıq rayon, Turpan şəhərinin Şimali, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğır yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgeçə azraq yamğur yığıb, hava bulutlanıb. Tövən temperatura 16 selisiya gradus, yuqarı temperatura 25 selisiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Çin Şaucan Pakistan Pəncab ölkəsinin baş ministeri Məriyəm bilən görüşdü.
1: Bəyəntəndiki ərqaysi tərəqiyyat rayonları selmi kölümü zor, yetəkləş, türkü buluş rolü küşlük, bir türküm türlərini köğül qoyub, pilallab yolu qoyub, yoxur sübətlik tərəqiyyatı qüvvət qoşdi.
0: Bu yıl avtonom rayon boyuca su bexətərlik vəziyyəti umumən moqum bulub, zor, xətər, apət yüz bərmədi. Yezikilikdə su işiltiş moqum boldi.
1: Şincanın rıqabət adıllıqını təkşürüş, tuncu aqıl xizmət süpsi işqi kırışdırıldı.
0: Avtonom rayon asasi qatlam ammaviy saqlıq saqlash mulozimatini sijil puxtalab, so'zilimi kasalliklarning universal oldini olish va tizginlash ulug'i rayonidan 25-ni qurib, har millat ammasining sog'lomligini qo'g'dadi.
1: Avtonom rayondagi ko'pligan madaniyat, maydon saroylari echish vaqtini uzartish, haqsiz tushundirish qatorliq xalqqa nap yetkazish, qulaylik yaratish tadbirlarini yo'lga qo'yib, shahar aholisi va sayyohlarning kashlik madaniyat ehtiyojini qondirdi. Әмді қабарлы аңлаңла.
0: Станцымыз қабір. Аптаным райылық партия комитетінің шөжесі Чин Шаужан бүгін үрімчіде Пакистан Пәнджаб өлкісінің баш министері Мәриям білін көрешті. Аптаным райылық партия комитетінің муабыны шөжесі Бингтәннің жыңвейі Хыжыңйу көрешіке қатнашты. Чин Шаужан, Джунгу Коммунистик партиясы Шинжан Уйгур Автоном районлық комитеті, Автоном районлық халық өкіметі ва Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бен төәнеге вакалы тән Мәриямның Шинжанғы зияретке кәлігерлікіні қаршы алды. О, мұндақ деді. Bu yıl Cungu bilen Pakistan diplomatik münasibet ornatkallıkının 75 yıllıkı, işki devlet rehberlerinin stratejiyelik yetekçiliki de Cungu bilen Pakistan siyasi de yukarı seviyede özara işiniş, yukarı seviyede emeli hemkarlaşış, xevipsizlik cahette yukarı seviyede hemkarlaşış, yukarı seviyelik halkara hemkarlıkını uzaktan buyan saklap, devletler münasibeti de ülge tikledi. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan buyan Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberliki de Şincan İktisadi İctimai Tarakiyatta bütün dünya köz tikkidek zor muvaffakiyetlerini kolluk keltürüp Tarakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bolgan, her millet amısı en köp emeli nebki erişken tarihi mezgil gikirdi. Yakın kıyılardan bu yan Şincan, Cungu-Pakistan İktisat Koridoru kuruluşu pahalı yugurulup, Pakistan'ın yerlikler bilen almıştırış, emkarlıkını sıcıl çoğun kurulaştırıp, bir katar mol neticilerine erişti. İşki tarafının, işki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu estaydı ızçıllaştırıp, iktisat soda alakısını sıcıl çoğun kurulaştırıp, zamanevi yezgiliki yeşil kançılık, tokumuçılık, kim keçe katarlık sahalardaki hemkarlık boşluğunu kengaytip, xevipsizlik sahasındaki hemkarlıkını küçeytip, bir belvağ, bir yolunu ve Cungu-Pakistan iktisat koridorunu ortak berpa kılışka bir hatar, Mokum muhit yaratıp, adimiyet almıştırışını koyuklaştırıp, mağarıp, pentechnika, davalaş, saklık saklaş, medeniyet, sayahat, dost şehir hemkarlıkını pahalı kanat yaydırıp, yeni devirde tekmi mustekem Cungu-Pakistan takdir ortak gevdesini tez berpa kılışka küçük koşuşunu ümit kılımız. Meryem mundak dedi. Cungu Şincan'da tuncuk etim ziyaretli bulup, bek hoş buldum. Jungo Komunistik Partiyasının rehberligida Şinjan muqimliq taraqqiyatının türlü işlerde gayet zor muvaffaqiyatlarını qo'lga keltirib, josh urib taraqqi qilayotgan hayotiy kuchini namoyon qildi. Jungo'nun Pakistan bilan tutishadigan muhim rayoni Şinjan ikki davlatning do'stligiga guvoh bo'lib, Pakistan Jungo do'stligida ijobiy rol o'ynadi. Pencap ülkesi Şinjan bilen hemkarlışka yüksek ehmiyet veriyordu. İki tarafının bir belvak bir yolunu yukarı süpette ortak berpa kılışını çördüp, evzellik arkalık öz ara toluklaşını sıcılı küçeytip, ortak terakiyatını emelge aşırışını ümit kılımız. Şinjan'ın zamanıvi dehkancılık, çarvıcılık, ul eslihe, yeni energiye katırlık sahelerdeki terakiyat tecrübelerini ögünüp, bunundan örnek gelip, tekniki almıştırış ve kesip hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlışının tekimi köp neticileri arkalık, Pakistan, Cungu münasibetinin rabajlanışıga yerliknin tövbüsünü koyuşunu kalayımız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining qonun ijrosini tekshirish guruhi yaqinda Oltay viloyatida tabiiyki qo'g'dilgan joy, zavod, kan, korxona qatorliq joylarga berib, Jo'nxa xalq jumhuriyatining qizilmi boylik qonuni, Shenjong Uyg'ur avtonom rayonining qizilmi boylik boshqarish nizomi Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qezilma baylıq çarlap tekşürüş selmisini nazarat qilish, başqırış belgilimisinin yolu qoyuluş ahvalını tekşürdü. Avtonom rayonluq xalq qurultayi daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul tekşürüşke qatnaşdı. O, bunularını təkidledi. Xi Jinping ekologiya maddaniyligi ideyasini çoğunqır özləşdirib, yeng dəbirdiki partiyanın Şinjanı idar qilish tədbirini toluq dəlcayda umum yüzlü qızcıllaşdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şinjanı bekitib bərgən 5 cun strategiyalik orın bekitmisini közləb, tərəqiyyat bilən beyqətlərlikini bir tutaş pilallab, qezilma baylıqı dair bir qanun, bir nizam, bir belgiliminin umum yüzlük, ünümlük yolu qoyuluşuğu türkü bolub, Baylıq ecəş, beyxətlər işləb çıxırış və ekologiyanı qoğdaşını bir tutaş pilallab alğı sürüb, güzəl Şinjan quruş, ixtisat və cəmiyyatının yuqarı sifətlik tərəqiyyatı küş qoşunu, müstəhkəm qanunçılıq kapalıdığı iqi qılış gerək. Təkşürüş qrupsi Qarmaylı teği tüyaqlıq yabayı hayvanlarının təbiyyilikini qoğdaş rayonuda su mənbəsini qoğdaş, yabayı hayvanlarının köpeyişini qoğdaş, şunundak ekologiyanı əsləgi kəltürüş, tüzəş önümü qatarlıq ahvallarını təbsiz.

0: bilan hem turtki bo'lib siyosat, mablag', ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot qatorliq a'lo sifatlik boyliklarni biriktirib, butun hayotlik davriyligi bo'yicha fan texnikida yangilik yaratish munosabat zanjiri barpo qildi. Növbette Pelenpey Sıman mükemmel pen tekniki de yenilik yartış karhanınları sepi şekillenip, devlet derecilik yukarı yeni teknikilik karhanıdan 16'sı, kespi, tücüpülük, özgüce yeniçi karhanının 9'ı, Katarlık bir türküm ela süpetlik, pen tekniki de yenilik yartış asası gevdisi barlıkı gelip, rayon stratejiyelik yeniden güllenuvatkan kesipleri mesulat kımmetinin ilgiliyen nispeti 10%'ki yetti. Bu yılın aldınkı 20'de tamamlanan kölemdin yukarı sanat umumi mesulat kımeti 5 milyard 80 milyon yuan'ı yetti. Tumşuk İktisat Teknik Terakiyat Rayonu kesiflerini çoğunları yetildirip, türü kuruluşunu çın tutup aldınkı 20 yılda kölemdin yukarı sanat umumi mesulat kımetini 5 milyard 458 milyon yuan'ı yetküzüp, bulturuk şu mezgildikidin 13'ün 10'dan 6% aşırdı. Tumşuk İktisat Teknik Terakiyat Rayonu'ndaki bir tokumuculuk şirketi asaslıkı sapaktı yip işlep çıkırdı. Bu şirket üskene öner senet seplemesini üzleksiz elalaştırıp, işlep çıkırış ünümünü zor derecede östürüp, aldınki 20 yılda 6000 tonla sapaktı yip işlep çıkırıp, mesulat kımmetini tahminen 100 milyon yuan'ı yetküzdü. Karhanının baş direktörü Duan Jinli mündak dedi. Mesulatlarımız ne? Asaslıqı Shandong, Anhui, Jiangsu ve Xinjiang içinde satımız. Keyingi 20 yılda mesulat miqdarımızın 6500 tonluğa, mesulat kımmetimizin tahminen 120 milyon yuan'ı yetişini mölçerledik.
1: Stansımız xabri. Bu yıl Şinjan'ın küzlük açlık terliği kölümü mukumluk asası keyingiyip, ziraatlarının özüşi umumen yaxşı buldu. Növbette küzlük açlı qosolunu yığış ar qarqıdan başlandı. Yakında Çöçek şehirdeki 800 min modun artıq kömü qonaqını oruş başlandı. Şimali Şinjan'daki kömü qonaq terilgan asaslıq caylarının biri bolğan Çöçek şehri bu yıl tonluq etiz ülge quruluşunu zor küşipten alğısırıp, yuqarı hosulluq, naçar şaraitki taqabilçallığı küşlük kömü qonaq sortını tallap, terikçilik qurulmasını əlalaştırıp, bununğa ölçemlik aqıl etiz pərbişi əndiyesini maslaştırdı. Növbette kömü qonaqının körsətküşleri ilgirki yıllardaki şu məzgildikidin yuqarı boldı. Çöçek şehri Aşil Yesi, Jalgız Ağaş kentindeki diqqan Çang Yongliang mundaq dedi. Qonaqnın dini toq, bulturqıdan köp osul aldıq. Yeziklik teknikleri ilmi pərbiş qılışımızğa yetekçilik qıldı. Tem tip suğuruş, maşını bilen məşğulat qılış yükümüzni yenikletti. Mol osul ilişdin qam qılmaymız, kırmamız mı xeyleli köpeydi. Şinjan'da küzlük açlık, kömü qonaq, şal, purçaq, yangyo türdeki sıraat, qara açlık qatarlıqlarını asas kıladı. Bunun içindeki dadur, yangyo qatarlıq özgüçü sıraatlarını şaraitki qarab kölemleştirip teriş, süptini östürüş, ünümünü aşırış, Abdonim rayonunun küzlük açlık terilgü sistemisini beytip, kömü qonaq asas kılıngan, köpkıl sort mas kademli kölemlik terilgan, küzlük açlık terilgü endesisi şekillendirip, Abdonim rayonunun açlıktan mol hosul ilişik küşlük terek boldu. Bayna kesitki 97.500 mu yanyodun mol hosul ilindi. Bayna kesi soğudge çakırıp mablaq jalıp kılış arqılıq 3 karxanını kırgüzüp yanyo pişiklaş, skılat saklaş, eşya obrodi, seyitşbir gevdi kılınğan mükemmel kesip zanjiri şekillendirdi. Bu yıl mesulat kımmetinin 470 milyon yuan yetişi mülçerlendi. Bayna kesi yağı erik bazırı, Çakçı kentindeki diqqan Li Haytau mundaq dedi. 380 mo yerge yan yod yerdim. Bu yıl nait yaxşı östi. Mo 5'den 4 tonudun artı qosul alalaymen. Bay Nagesi, Jashun yan yodçılıq pen texnikisi tərəqiyat çeklik məsuliyye şirketinin bölüm məsuli Lohman Hekim mundaq dedi. Şinjan içi sırtıga künegi 500 tonlu yan yod oşuvatımız. 800'n artı iş orını yarattıq.
0: Stansımız muhbiri Leymin haber kıldı. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun tushdim burun avtonom rayonning kelgundan mudofaalanish qurg'oqchilikqa taqobul turish hamda yezigilikida sug'urishga ishlatiladigan suvni kafolatlantirish ahvoli axborot e'lon qilish yig'ini ochib bu yil suv bexatarlik vaziyati umuman muqim bo'lib zo'r xatar ofat yuz bermaganligi yezigilikida suv ishlatish muqim bo'lganligini umumiy uqtirish qildi. Bu yil avtonom rayon bo'yicha temperatura bir qadar yuqori, o'l yig'in taksizsiz bo'ldi. Shimoliy Shinjong, Sharqiy Shinjongda havo zichil issiq bo'lib yomg'ir az yog'di. Janubiy Shinjongning bir qism joylarida o'l yig'in miqdori tarixiy ekstremum qimmatdan oshib ketdi. Kelkun bilan qurg'oqchilik tang mavjud bo'lish, qurg'oqchilik bilan o'lchilik jiddiy olmishdek olhaydilik ko'rildi. Avtonom rayondagi har darajalik suvchilik tarmoqlari mushundoq kelimat sharoitida kelgun fasldan burun 10 turli kelgundan mudofaalanish davomlashma qurilishi suv buzibyotgan 27 joyni asliga keltirish turini tamomladi. 374 o'ringa tog'liq rayondagi o'l yig'in ahvolini ko'zitib o'lchash asliyasi o'rnatdi. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati partiya guruhining muavini shujisi nazir Asqar Hoshor mundaq dedi. 12 qatim qiyon xavf xatiri signali va xavf xatar ko'rilish signali 17 qatim kalkundan mudofaalanish signali chiqarib supida e'lon qilingan qiyondan mudofaalanish signalidan 117 qatimni kuzatib o'lchab 600 mingga yaqin xavfdan saqlanish ogohlantirish uchuri yo'llab tayyorlik bo'yicha 5300 13 odamni vaqtida yotkashga aydakchilik qilib, 944 kishini vaqtliq o'rinlashtirib, xatarga chetishlik ommaning bexatarligi va asosiy turmushiga kafolatlik qildik. Dehqonchilik sug'urishni kafolatlantirish jihatida avtonom rayon suv ta'minlash loyihasini ilmiy tuzdi. Suvchilik tarmoqlari Shimoliy Shinjong, Sharqiy Shinjongdagi qurg'oqchilik eg'ir rayonlarni ko'zda tutib, birinchi safga berib yetakchilik qilib, ehtiyojlik sug'urishni faol kafolatlantirib, yozlik sug'urishni chang tutib, dehqonchilikda ishlatiladigan suvni kafolatlantirdi. Yana bir tarafdan suvchilik tarmoqlari kalkunni boylik qilib o'rinlashtirib, ilmiy suv saqlab ham bexatarlik tovanchakini saqladi, ham dehqonchilikdagi sug'urish va ekologiyalik suv to'liqlashni kafolatlantirdi. Asqar Hoshor mundaq dedi. Hozirga qadar 670 million muqaddamga yaqin ko'lamni 44 milliard 660 million kub metr suv bilan ta'minladik. Jaylardan kalkundan mudofaalanish bilan suvchilikni gullandirishni tang tutishda ching turishiga yetakchilik qilib, kalkundan mudofaalanish bexatarligiga kafolatlik qilish oldingi shartida kalkundan mudofaalanadigan, uningdan yaxshi foydalanadigan bo'lishni ishga oshirib, Shinjongning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini, suv tiriki, suv kafolatiga ega qilish xizmatini sijil yaxshi ishladik. Avtonom rayondagi suvchilik tarmoqlari bu yil kirgandan buyon butun rayon bo'yicha ekologiyalik suv to'liqlashni bir tutash belanlab olg'i surib, nuqtaliq daryo ko'llarga 2 milliard 793 million kub metr ekologiyalik suv to'liqladi. Tarim daryosi vodiysidagi to'g'roqlikqa kelgun boshlab 923 million kub metr suv to'liqladi. Taklimakan qumliqining girbigidagi to'sib zarba berish jangini jami 1 milliard 291 million kub metr suv bilan ta'minlab, kalkundan mudofaalanish, sug'urish, ekologiya jihatida tang nab elishni amalga oshirdi.
1: Stansiyamiz xabari. Qobana yasning yo'ning 490 megavatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash bir gavdilashtirilgan yashil to'qni bevosita ulash turi yaqinda rasmiy tasdiqlandi. Bu tur Shinjongdagi to'qimchilik kasbi yuzlangan tunji yashil to'q bevosita ulash turi. Bu turdagi bu andiza tunji qitim an'anaviy afzal kasbgacha uzartilib, chegara bo'yidagi Nohya rayonining yang energiya va o'zgacha yosimichilikning yo'g'irma taraqqiyot uchun yang yo'l ustida izlanildi. Yashil to'qni bevosita ulash davlatning yang energiyadan yaqin atrofda foydalanish, kasblarning yashil to'ban karbonlik tipini o'zgartirishni ilgir surishga turtki bo'lishdiki siyosatda yangliq yaratilgan muhim turi. Шинжаң бу ел кергенне буян, Шинжаңда ең энергияны якын атрапты шилтишке алақтар ишларны алғы сылжытышны тезлетиш тоқырсыздыки ұқтырыш. Шинжаңның ең энергияге үнімлік мәблақ селешіғы түрткі болыш вә ең энергиядың пайлыныш нәспітіне өстіріш тоқырсыздыки бір қанч тәтбірні илан қылып, жүкі асасын мәнбәні бейіктіш принципіні бейіктіп, бірі пішіп етілсе, бірінің ал

0: Бул сылжытыш принципи боюнча турларны бекиттим. Азыркыча Шенжаңда ешил эсаплаш күчи, көп кристалдык кремний, көмүр химия санаити, ешил гидроген, нефт, табий газ, химия санаити катарлык ноктулук кесиптерни каплаган көплөгөн ешил токуну бейбасты улаш турлары түркүмгө бөлүп амалийлештирилди. Bu qitim təsdiqlanğan türünün plandiki şamal elektri omumi generatorlar sığımı 490 megawatt bulup, işki qararğı bölüp alğı sılcıtılıdı. Bu türde elektri tori maksus lengiyasını bebastı ulaş əndiyesi qolunilip, şamal elektri həm energiya saqla sistemisinin hasılı bolğan, yeşil elektri energiyası toqumichilik kəsiblər bağcı rayonuğa bebastı yetküzülüp, işləp çıqırışta şiltildiğan energiyaya aldın kapalatlı qılınıdı. Bu endize karxanaların çoğun elektr toruğu tayinişini ünümlük tövbeldetip tok yetküzüş serpiyatını azaytıdı. Hem mənbə, tor, tok yollaş, saqlaşını bir gəvidləşdirib yürüştürüş arqılıq energiya sistemisinin omumi ünümünü östürdü. İgilinişçe, bu tür pütüp işləp çıxırışı kırıştırılgenin gen bir tərəbden bağcı rayonudki tokumiçilik karxanalarının tok şiltiş tənlərxini körnərlik azaytıp, karxanı məsulatlarının iqtidar, baha nisbiti və dövlət işçi və sırtı bazarlardaki yadroluq rəqabət küşünü östürüp, karxanalarının yeşil sodu tosqını böz bötüp, sırtı yüzlengen tərəqiyat boşluğunu kenayetişi küş qoşudikən. Yan bir tarafdan iş o'rni sijil kengaytib, chegara rayonidagi ommaning kirimini muqim ko'paytirishiga turtki bo'lib, shu joy iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik ilgir surad ekan.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yil 1 oydan 7 oygacha Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida tekshirilib, chegaradan kirgan chiqqanlar 729 ming odam qaytimdan ko'proq yetib, bultirqi shu mazgildagidan 29.3% yo'lovchilar aeroplani 5000 qaytimdan ko'proq yetib, 22.7% ko'paydi.
0: Növətdə, Ürümçi Tianshan xalqara aeroportida 18 dövlət və rayonu tutaşqan 27 xalqara yolucular aviasiya liniyası içildi. Birinci aydın 7-ci aygıca, Otur Asiyadaki 5 dövlətdən kilib, bu aeroport arqılıq çıqradın kirgən çıqqalla 392 min adam qitimdən işib, çıqradın kirgən çıqqan yolucunun 53%-ni. Otur Asiyadaki 5 dövlətki qatınıqan növbəçi aeroplanın yazlıq tətillik yolucu toşuş başlanışdın burunqi, həbdədə 90 nəç qeytimdən 110 nəç qeytimgə köpiyib, çıqradın kirgən çıqqan növbəçi aeroplanın 54.7%-ni gələdi. Cungoluq yolucu Wang Wei mındaq dedi. Bu yerdin Otur Asiyaya beriş nahaydı kolay, tamujundun ötüşümü tezgən, Şincanın tərəqiyyatı nahaydı tez bolu bitibdi, körüp baqaylı edib kəldi. Ürümçi çıqradın kırış çıqıştiki çıqra müdafiyat təkşürüş punktinin muavın başlıqı Wu Yong ondaq dedi. Hər qaysi aviasiya şirkətlər bilən birləşib, çətəlliklə çıqradın kırış kartısını tordu tolduruş, aeroplan almışıdığan yolucularga bir bilet arqılıqla yuqarı önümdə tamujundun ötküzüş mülazımı tıqıldıq. Yazlıq tətildə çıqra halqıqan sayahatına calınışı bilən məsləhət soraş, həq tapşırış qatarlıq cəhətlərdə birli orunda mülazımət qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayon 3 ölçəmlik əməli mənzəri qurulışını puxta alğı sürüb, yuqarı eniqlikdəki 3 ölçəmlik coğrafiyalik sanlıq məlumat arqılıq iqtisadi ictimai tərəqqiyatını 3 ölçəmlik boşluq orun bəlgüləş ramkisi və analiz asasıqı iyi qıldı. 3 ölçəmlik əməli mənzərə sallıq məlumatını toplaş arqılıq 2 ölçəmlik təsvirini 3 ölçəmlik əməli mənzərə modeliğə aylandırıb bir tərəf qılıb, şəhər planlaşını texmi inçikə eniq baş quruş əndisiyə iyi qılıdı. Avtonom rayonluq ölçəş, sızış, pən tədqiqat orni baş injinir işxanısının muavun müdiri Cən Liang tonuşdurub mündaq dedi. Şəhər mühitini həqiqi strolluq əsləyə kəltürdük. Ilgiri bir qism xizmətlərdə nəx meydanığı verib ölçüşümüzə doğru gələtdi. Hazır sistemini tamamlaymız. Xizmətçilər yuqarı eniqlikdəki 3 ölçəmlik əməli mənzəri modeli arqılıq bərpa qılğan geoapətkə ciddi taqabül turuş ölçəş, sızış uçurunu başquruş süpsığı tayinib. Pichan ayazdiki sirkib eğiz teğida hər bir yeriq, hər bir xatarlik taşnımı eniq görüb ölçədi. Bu SUPA, Şincan'dan tuncu bulup memleket boyuca 3 ölçemlik emeli menziri sallık malumatı arkalık yukarı süpetlik terakkiyatı kuvvet koşup icadi paydalanıştaki 60 tipik misal katarığı tallap kırgızıldı. Turpan şehirlik zımın baylıkını çarlaş, ölçeş, planlaş orni partiye yaçıksının şucisi Ouyang Qingqing mundak dedi. Bu sparkılık güyo apet yoşurun xavipi saklanğan noktanın etrafını enik körgeli. Kaysi yol ravan, kaysi orun beyhatar diyenlerini ilgilep, kumandanın tedbir belgülüşüne paydalanış asasıgı iki kılgılı buludu. Avtonom rayon növbette yeni tiptiki asasi ölçeş sızış sistemisi kuruluşunu dastlabki kademde ahırlaştırıp, 150 min kvadrat kilometrlik yer şekli derecelik coğrafyavi menzire, 120 min kvadrat kilometrlik asasi coğrafyavi emeli gevdini ölçeş sızış hizmetini tamamlap 28 nahiye şehir rayonda 2174 kvadrat kilometrlik şehir derecelik 3 ölçemlik model berpa kıldı.
0: Stansımız haberi. Şinjan'ın rekabet adıllıkını tekşürüş tunca akıl hizmet süpsiyiğinde işgi kırıştırıldı. Bu süpa AI siyaset tekşürgücüge okşaydı. İlgiri bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları, hükümet tarmakları ilan kılgan bazar, karxanıq münasibetlik siyaset hüccetlerini rekabet adıllıkı boyucu tekşürgende hizmetçiler devlet, Avtonom rayonunun alaqdar kanun nizam ölçemlerge türmütür siliştiratdı. Bunun da vakit ve adem küçü sırap bulup da kalmay, tekşürüş ceryanı da asallı çalıqıp kalatdı. Bugünkü günde bu spa akıl tekşürüşünü işkaşırdı. Ürümçi Şehirlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi Bağı ve Adıl Rıqabet Bölümünün 4. Derecelik Asaslıq Becer Gözüsü Can Ciao mundaq dedi. Supada Dövlet ve Avtonom Rayonunun rıqabet adıllıqını tekşürüş ölçem ambırdaki materialının əmmisi bə. Öccetlerini bir mi bir varaqlap türmü türü seliştürüş acetsiz. Bağırlıq tekşürüş xatiyersi saxlanıdı. Mənbəsini bütün cərgallıq sürüştürgülü boludu. Qeydiplişib birliki kəlgən. Bu spa, ilan kılınış aldığı turgan siyasetlerinin adıllıqını qattıq tekşürüp, adıllarını ilan kılışqa əqiqi kapalat kılıdı. Növbette, Şinjan'daki bağırlıq bulagetlik, oblaslıq, şehirlik bazarı nazaret kılış, başkuruş tarmaqlarının süpsi, bu spuğu umum yüzlük ulandı. Hem de 700 netçe hüccetini akıl tekşürüp, bazar ticaret soğudu muhiyetini yanımı əlalaştırdı. Şinjan, Şindaçın Tokumacılık Kim Gidecek Ruhi Çeklik Şirketi Kesp Bölümünün Direktörü Liu Dongshun mundaq dedi. Bunundaki bebasitı özgürüş bazar kaidisi teximi aşkara adıl buldu. İşkılıp netice yartış şençimiz teximi açtı. Avtonom rayonluq bazar nazaret kılış başkuruş idarisi monopolga karşı turuş başkarmasının başlığı Joe Naybin mundaq dedi. Yerli qoruqçılıq, bazarını bölüşü biliş, karxanlarga pärqliq muamile qilish qatarlıq namuapıq siyaset modellerini mənbədini tosup, bazar asasi gevirlerini köləm tür boyunca ayırmay, siyasetten barabar bəhrimən qilip, rəqabətki adil qatnışış imkaniyetdigi iki qilimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qılıdı. Şinjan, asasi katlam amavi saklıq saklaş mülazimetini sıcılıp puhtulab, sozulumi keserliklerden universal aldın eliş ve tizgilleş ülke rayonudun 25'ni kurup er millet amısının sağlamlıqını qoğdadı. Golji şehri ahalisi Ding Jinhua'nın yukarı kan besim kesle bulup, ilgiri kaytı tekşürtüş, doğru tanıştış üçün çoğun doktorhanıga baratdı. Hazır mahallinin aile doktoru teşebbüskarlıq bilen onun üyeyi kirip ehvalını ilgileydi. Ding Jinhua mundaq dedi. Doktor daim üyimizge kelip mülazimet kılıdı. Doğru eliş, atçot kıldırış işlerini mahallidila becerimiz. Nait hatırcan boldum. Ding Jinhua'nın davalanıştaki kolaylıkı, Golji şehirde sozulumi keserliklerinin universal aldın eliş ve tizgirleş, devlet derecelik ülge rayonunun kurulgallıkının paydasından boldu. Golji şehri, şehir, yeza, mahalleden ibaret 3 derecelik aldın eliş tizgiler sistemisi berpa kılıp, yaşanğalla, yalğız turduğalla, herkiti kolaysızlarını məxsus adem ödüge elip alakılışını əməliyeleştirdi. Sözlüm kesellik ambulatoriyada mülazımetini əlalaşdırıp, yakın etrafta davamlaşma retisip yazgızış, xalıqı kolaylık doğru iliş, doğrunu təksi vaadi setiş, davalını soğurtıştın yakın etrafta rastçot kılışını yolu koyup, ammının uzak mezgil doğru şiltiş tənlərxini həqiqi tövəllətdi. Bağça mahallede piyadla sağlamlık yolu ve sağlamlık öyü kurup, salametlikini əksiz tekşürüş, pennu umumlaştırış, halis kesel görüşüne kararlı kanat yaydırdı. Golcu şehri Şanghay yolu koçu başkarması, mahalli sahiyya mülazimet merkezi Amavi sahiyya bölümünün muavin başlığı Ma Shiyuying mındak dedi. Ahallarının uyuyge birip ahval ilgileşini daimlaştırıp, kanat yaydırıp, her bir kişinin salametlik ahvalı karta, yemek şimek, çenikiş, sağlamlık cahette xas yetekçilik kılıp, sağlamlık xavip xatırını vaxtıda bir mi bir tek sürüp, sozulumu kisellikini amalba, dəslapki baskışta tizgildiduk. Növbette, Şincan'da sozulumu kisalliklerinin universal aldığını eliş tizgirleş, devlet derecelik ülke rayonundan 13'i, autonom rayon derecelik ülke rayonundan 12'si muvaffakiyetlik berpa kılınıp, 8 milyondan köprek daimlik nüfusqa nefiyet güzüldü. Autonom rayonda, autonom rayon vilayet nahiye, 3 derecelik sozulumu kisallikini közütüş ölçes sistemisi berpa kılınıp, sozulumu kisalliklerini baldır baykaş, baldır diagnoz koyuş, baldır davalaşkı türtükü bolundu. Umumi halık sağlam turmuş usulü herkitimu sıcıl olgı sürüldü. Sağlam mahalle, sağlam idari orun, sağlam aşkanı katarlıklardan 6306'sı berpa kılınıp, sozulumu kesellik boyuca sağlamlıkını ilgir sürüş faaliyeti yılığı otur hesabılan 2000 meydan kıtımdını köperek ötküzüldü. Autonom rayonluk Sahiyya Sağlamlık Komiteti davalaştaki ciddi işlerge takabül turuş başkarımızın muavin başlığı Ma Hı Ping mındak dedi. Davalaş bilen aldığını ilişkinin çunkur yuğurluşunu küçeytip, sozulumu kesellikini közütüş, ölçeş ve onunla arlaşış, sağlam muhit yaratış, hem de xatarlık amıllarını tizgirleşini, kurulumuluk, sistemilik alıq sürüp, hükümet yetekleydiğen, köp tarmak tan hareketlenidiğen, pütkül cemiyet katnışıdiğen, sozulumu kesellikinin aldığını iliş, tizgirleş, hizmet endisi berpa kılımız.
0: Stansımız muhbiri Doğukhav haber kılıdı. Abdonum rayonunun arkayısı cayları yazlık tətil məzgeledeki istimal qızıq noxtısını çın tutup, bazar təminatını üzlüksüz beytip, köpkül istimal muhiyeti yardım, istimalının eş şıqız sıcıl törtkü boldı. Bu yıl yazlık tətil məzgeledə Gümpçi Ayollar Futbol Komandisi, 8 Evliya, Long Aşkansızı kelişinizin karşı almış Katarlıq kenola merkezli koyuldu. Sancı şehirdeki erkaysi çoğun kino kanla, noğul kino görüş endiyesini bozup taşlap, kino koşulgan yoğurma kes pahalı üstüde pahalı izlenip, kuşbırak haltı yasaj, marcan tizişine sınapi kış rayonu katarlıklarını tesis kılıp, şehir ağalarının strahat talışını beytti. Sancı şehri ağalısı Huyan mındak dedi. Yazlık tatilde bir neç kino gördüm. Bugün kartun film görüş için geldim. Mən muşundak kinolarga mıraq. Sancı şehri 103 kino bağıtısının dejorni direktori Yang Jingzhi mındak dedi. Yazlık tətil kino koyuştaki moyim mezgil, yürüşlük bilet çıkardık, yeni bir kısım itibarı pahaliyetle bağ. Mədəniyet, sayahacilik, istimalımı, yazlık tətilik istimalının yarqın noxtısı aylandı. Kumul, əvzəl, təbii baylıq tayınıp, çöllük ekspedisiyası, Tağlı salkındaş, dalıda konuş katarlıq özgücü sayahat türlerine yol koyup, sayahatçilerge bir kitimlik seferde köp kıl təsiratlı iyi buluş şaraiti hazırladı. Kaşkır Kadimi Şehri mevkani balılıq sayahat dolkunu koyup, gayri maddi mədəniyet mırası bilen sayahatçilik çoğunkur yoğurulgan türlerini yol koyup, sayahatçilerinin alkışı erişti. Sıcuallik sayahatçı Sonca'yı mındak dedi. Kulalcılık ne? Tuncu gittim sınav baktım. Kaşkar'da güzel menziyerlerden huzurlanıplı kalmay, en bir medeniyet bilimlerine ögünü aldım. Tatilim bək ehmiyetli götti. Yen okuş mevsumu başlanış aldı da, okuşlar ve atanlar bəs bəsde lazımlık buyumlarını seytivleşki başlıqallıqdın, okuş başlaç ıxsadi sıcal callandı. Yakınki günlerden bugün Ürümçi şehirdeki çoğun rakamlık mahsullatlarını mahsus satış dükkanlarında xeridarlar sicil köpüyüp, yan telefon, taht kompüter, xatir kompüter satıp alğılı gelgen okuğucular ve ata-analarının ayığı üzülmedi. Köpçilik öğreniş şiltiş ihtiyacı birleştirip, satıştan keyinki kapalet ve yardım pul siyasetini təpsili ilgiledi. Dükkanda istimal kılış, talap satıp biliş kaynak keyfiyatı yaratıldı. Ürümçi şehri ahalisi

Rupiya Mahmud bilan Hasanjon Sobut. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Sizlar shu teng abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Hürmet radyo okuyucular. Endi Dünya Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo okuyucular, ben Sumret Yasin.
0: Radyo okuyucu dostlar. Jungo'nun ilgar teknik juglanması, ekivitilgen ekologiya ideyasi, Afrika'nın juş urup ravajlanıvatkan, rakamlaşken tip özgertiş ihtiyacı bilen küçük maslaşmakta. Afrika bilen Jungo'nun kol tutuşup ekivitiş, umumüzlük nep yetküzüş arkalık, adil, muvaffak bolgan dünya süni akılını idare kılış sistemisini berpa kılıp, dünya süni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şarının cenubinin üzlüksüz güç koşuşunu ümit kılımız.
1: Mongolia Ormancılık İdarısının başlığı Oyunsana Jungo çölüşünün aldığını iliş, tüzeş ve yerini əsligi keltürüş cahitde mol təcrübelerini topladı. Alaqadar neticeler şu rayon, hatta xalqara cəmiyyatının kən etiraf kılışığı erişti. Mongolia bilen Jungo'nun çölüşünün aldığını iliş, tüzeş sahasındaki həmkarlıq boşluğu kən dedi.
0: Avrupa nispeten etkanda hakiki tema, Jungo avtomobillerinin yetip gelişini kandak tosuş olmasın, belki bu rekabetten paylanıp, özünün yenilik yaratış hayatı küçüğünü kaytadan urgutup, yeni bir növetlik teknik özgürüşü devamında sanayet sistemisinin derecesini östürüp, yeşil tıpkı özgertiş, kespi hatarlık bilen ekivit şemkarlıkı otursa da tankonluk noktasını tepip çıkıp, yer şarı avtomobil kespinin yeni haritisi de öz ornini toğır tepiş tapalmasını ibaret.
1: Şivisariya muzluğunu ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatı da körüstülüşcə yıqın qiladın bu yan Şivisariyedeki muzluq zor dərəcədə azayğan. 2025-ci ilinin axırıqıca Şivisariyedeki muzluqnun muz muxtari təxminən 45,1 kub kilometr bulub, 2000-ci ilidikidən təxminən 30 kub kilometr azayğan. Alps tiğidigi muzluqlarının erişi Avrupa su munarını sınaqqa doçar qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmet radyo okucular. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması da süni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolgu koyuş eni kotturgu koyuldu. Hem de her kays devletle kent dairde katnaşkan süni akılını idare kılış ramkısı berpa kılışını ilgiri sürüp ten hukukluk, öz ara şinidigan, köp menbelik, ortak menbeetlindigan dünyavi süni akıl eçiveç ekologiyasını birlikte berpa kılıp, yer şarının canıbidiki devletlerinin süni akıl iktidar kuruluşunu küçe yetişige medet bir iş tekitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık, yer şarının canıbidiki iktisadi gevdilerine nispeten alaydı ehmiyet giyge. Uzaktan bu yan, garipteki asasi ekim, pen teknik maginatları yetekçilik ediki yepik menbelik, yukur bahalık luşeni, terakki kılıvatkan iktisadi gevdilerine asas kılgan Afrik çoğun kuruklukuğa halk ötüş kıyım bolgan tosuk payda kıldı. Bu kıl teknik ediki igiz tam, yer şahardaki rakam süni akıl hağını yenimi keskilleştirip etti. Bunun bilen Roşen seleştirme bolgunu şu ki, Cungo 15. 5 yıllık yirik plan programması da hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallık malumatları bilen yukur ünümlük təminleşini küçü içini təkitledi. Hem de dünyaya yüzlengen uçuk, menbe içiş teknik sistemisi ve mahalli ekologiyas berpa kılışını eni kotturuğu koydu. Bu umumüzlük nepiyet küzüş ideyesi Afrika'da tez sürette emeliyleşmekte. Cungo'nun ilgar menbe içiş modeli Afrika bazarlarda çonkur yıldız tartkan Cungo akıl terminalini zavutun oldun kuraştırış arkalık net 100 milyon Afrika abonatının kündülük turmuşuğa bir vasıtı kırdı. Huawei bulut katarlık ul esleğe mulazimet sodigerleri Afrika'yı meblağ selişini devamlı küçeytip, Afrika'nın ekliyleştiriş rekemlik tügününü berpa kılıp, şu cayının orlaştırış tenerhini tövelletti. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruklukudaki süni akıl strategiyesi katarlık strategiyelerinin ilgiri sürülüşü gelişip, Cungo'nun menbe içiş teknikisi Afrika'nın öz zeminindeki ictimai işlep çıkırış küçüge aylanmakta. Teknikinin emeli ilişkideki emeli ünüm, hemkarlaş küçü işki tarafının terakkiyat talepige maskeliş gelmezlikige bağlıq. Afrika Eller İhtipaki, Afrika Eller İhtipaki çoğun kuruklukunun süni akıl strategiyesi de yezi iyiliki, davalaş, maarif ve yerlik tılını koğdaş katarlık aldın sağlığa süni akılını kullanışını ilgir sürüşünü tekitledi. Bu yönülüş, Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki süni akıl koşulgan hareket layihesige yüksek derecede maskeludu. Yakın yılların bu yan Afrika bilen Cungo'nun süni akıl sahasıdaki hemkarlıkının yarkın noktaları köpeydi. Meselen, Afrika'daki 50 neçhil asaslık yerlik tılının Garip modelideki yetersizlikige karta, Cungo'nun menbe iç ekologiyesi Afrika'nı terakki kıldırguçlarını azraq tengşeş pürüstü bilen təmilledi. Afrika'daki yerim giyikin işkorulaşkan noposunu kubul kılgan yezgilik sahasige karta, Cungo'nun AI teknikisi kesellik ve aşarat ziyinidin del cayda oldun signal beriş ve mesulat miktarını mölçerleşke yardan bir vatudu. Yakında 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikle Yığını Şanghay'da ötküzüldü. Dünya boyunca Tunci Süni Akıl sahasıdaki müstakil hükümetle ara halkara teşkilat Dünya Süni Akıl Hemkarlık Teşkilatı resmi kuruldu. Bu Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programmasını emeliyleştiriş iradesi ve hareket gücünü namayan kıldı. Uzaktan bu yan halkara süni akıl hevipsizliki ve etik idare kılışta terakki kılıvatkan devletlerinin tüzümlük söz kılışı hukuki kemçil boldu. Dünya süni akıl hemkarlık teşkilatını kurguçı 29 eza devlet işçide Alciriye,
Эфиопия, Кения, Жанубы Африка қатарлық 10 Африка дөліті ба. Джунго ене

Qadirli dostlar, Fransiya BFM sodiqanili bu yil ko'rsatgan avtomobil kasbi, Jungoning qat ko'tirishi nomliq maxsus programma Yevropa kasb sohasida keng ham chuqur muzokara qo'zg'adi. Programmaga qatnashgan mehmonlar birdek mundoq deb qardi. Jungoning to'qliq avtomobili butun kasb zanjiri afzalligi va yuqori unumlik yangilanish iqtidoriga tayinib, Yevropa bozorida mazmut putrab turdi. Yer shari avtomobil kasbining muhim nuqtasining sharqqa yetkilish vaziyati bag'on seri roshanlashdi. Keyin qatnash kuchidan olqib ketkuchigacha Jungo avtomobili to'g'risidagi bir maydon tonush o'zgarishi Yevropada osta-osta barliqqa kelmoqda. Jungo avtomobillari Yevropa bozorlarida zodi qanchalik oldida turmoqda? Sonliq ma'lumot buningga eng bevosita javob berdi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining statistikasida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jungo avtomobil korxonalarining Yevropa bozoridagi umumiy ulushi 9.5%ga yetgan. 6-oyning o'zida 10.9%ga yetib, bundan ilgari kasb sohasi umumiylik mo'lcharligan 2030 yili 10%dan eshib ketish vaqt chekidan xelili baldur bo'lgan. Bu yil 5-oyda Jungo donliq markalarining G'arbiy Yevropadagi asosliq bozorlarda yangi avtomobil ro'yxatga oldirish miqdori tunji qetim Yaponiya avtomobil korxonalaridan eshib, Osiyo donliq markalari ichida oldin qo'ringa o'tgan. Setilish miqdorining tez sur'atda yangilanishi Yevropada azaldan bo bo'lgan ta'siratni o'zgartirishdagi birinchi harakatlantirgich kuchga aylangan. Albuki, Yevropa kasb sohasining diqqat markaziga haqiqiy ta'sir qilgani faqat o'rlayotgan sol emas. Texmi muhimi, Jungoning avtomobil sanoatida barliqqa kelgan butun zanjirlik yangilanish iqtidori. Programmada ilgari Fario Groyda uzoq muddat vazifa o'tgan avtomobil kasbi mutaxassisi Jak Lere 2024 yildagi Beijing avtomobil ko'rgazmasida ko'rgan anglaganlarini aslab mundoq dedi. Nurg'un yangicha avtomobillar ko'z oldimizda namoyon bo'lganda, Jungoning yangi energiyalik avtomobil islohotining ko'lami va kuchlilik darajasi meni hayron qoldirdi. Bu bir cho'ng tog', bir maydon g'oyat zo'r dengiz toshqini. Leri buning orqasidagi butkul kasb ekologiyasining sifat o'zgarishidan hayron qoldi. U Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tadqiq qilib yaratish logikasiga qaytadan aniqlama berayotganligiga, butun avtomobil zavodi, batareya ta'minot korxonasi, yumshoq detal korxonasi, iste'mol elektron zavodi va zapchas shirkati cho'nqur g'iralishib ketgan kasb ekologiyasining shakllanganligiga diqqat qildi. Uning mo'lcharlashicha Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tipini tadqiq qilib yaratish surati Yevropadagi o'xshash kasbchilarning ikkasiga to'g'ri keladi ekan. Universal tadqiq qilib yaratish tanarxi oran 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi ekan. Bu tanarx afzalligidan derak berib qolmasdan, texmi muhimi iste'molchilarning ehtiyojiga texmi tez inkas qaytarishga vakillik qiladi ekan. Jungo avtomobillarining butun zanjirlik sistemi iqtidoriga bo'lgan e'tirof Yevropa kasb sohasidagilarning umumiylik o'rtaq tonishiga aylandi. Esilor Groyning sobiq lideri Zevil Fontani programmada Jungo avtomobil sanoatining yuksalishi uzoq muddatli texnik silinmasi, sanoat iqtidorining jug'lanmasi va to'liq bozor raqobatining o'rtaq yetilganligining natijasi dedi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining bosh ish bajarguvchisi Sigrid Defres Bultur Shanghay avtomobil ko'rgazmasini ekskursiya qilgandan keyin Jungo avtomobil ekologiyasining taraqqiyot ritmini Jungo sur'ati degan so'z bilan tasvirladi. U Jungo avtomobil korxonalarining kelgusi allaburun yer shariga yuzlanish, yuzlanmaslik bo'lmasdan, balki qachon va qandoq qilib
yer şarığı yüzlenişten ibaret stratejiyelik tallaş dep kardı. Kesip sahasıdakilerin tonuşu da özgürüş bolup da kalmazdın, belki yine istimalçılarının tallışı da mı özgürüş boldı. Bazar tetkikat organı Eskaland'ın Fransiye, Germaniye, İtalya, İspaniye, Angliyadan ibaret 5 devletki kartılgan tekşürüşüdün məlum buluşça, Cungo'nun danlık markalık avtomobillerini setebilişini halaydıgan ziyaret kılın uçularının nispeti 2024 yılıdaki 31%'tin 2025 yılı 47%'ki örlep, tuncu ketim Amerika'nın danlık markalardan eşip ketken. Tehimi köp, Avrupalık yaş istimalçıla Cungo avtomobillerini yenilik yaratış layihesi, aqli iqtidar sepleş ve ilgar tokluk avtomobil texnikisi bilen birleştirip kardı. Muhbir Fransiyada tor taksisiga oltırganda Cungo'nun danlık markalık avtomobillerini setip algan nurgun kişiler bilen pikir almaştırdı. Emma adam digidek avtomobilinin seplimisi, energiye serpiyatı ve işletiş tesiratıga icabi baha verdi. Muvaffak baha nispetindeki mesulat obrazı şu caydaki bazarda kün seri mukimlaştı. Yakın yıllardan bu yan tokluk avtomobil vekillikindeki Cungo sanayet mesulatları Avrupa'nın Cungo yasımıçılıkı bolgan enenvi tesiratını tedirici kaytıdın berpa kılmakta. Lekin şunun bilen bir vakitte Avrupa ammavi fikir meydanının Cungo tokluk avtomobillerine bolgan pozisiyası yanılı mürekkep ve köpmenbelik. Yani ulada teknik yükselişi bolgan kayıllık, şundakla yerli kesiplerinin rekabet besimine bolgan ihtiyaççallık ba. Yerlik bazarını kogdas sadası, şundakla Cungo'nun tecrübesini ögünüş, kesip hemkarlıkını çonkurlaştırış cihetki emeli oylun işi ba. Tehimi köp Cungo avtomobil karhanaları Avrupa'da işlep çıkırış bazısı kurup, işlep çıkırış iktidarını yerlikleştiriş bilen kesip zincirini çonkur birleştirişini planla avatıdı. Avrupa'ya nispeten etkanda hakiki tema, Cungo avtomobillerinin yetip gelişini kandak tosuş bulmasın, belki bu rekabettin paydınıp, özünün yenilik yarış hayati küçüğüne kaytıdın urgutup, yeni bir nüvetlik teknik özgürüşü devamı da sanayet sistemisinin derecesini östürüp, yeşil tıpkı özgertiş. Kespi hatarlık bilen, eçivitiş hemkarlıkı otursa da tankponluk noktasını tepip çıkıp, yer şarı avtomobil kespinin yeni haricisi de öz oranını toğır tepiş tapalmasızlıktan ibaret. Yer şarı avtomobil kespinin yeşil tıpkı özgertiş dolkunu da

چیویتیش، همکارلشیش، özgürlükی yüzleniş، tam silip özünü çetke alganga karganda Avrupa'nın uzak müddetlik menfaatiga tekimi uygun keledi. Jungo sürati ilip gelgen hırs ve ilhamga toğru karaş, del Avrupa'nın öz otomobil kesbinin rekabet iktidarını kaytı berpa kılışının başlanış noktası buluşu mümkün.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı diye ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Partiya 18-nji qurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumyzlik kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu 4 umumyzlik strategiýalyk oralaşdyrmasyna kirgizip güçlük algy siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumy ýygnada mahsus muhakeme kılınıp döwletni kanun boýça idara kılışını umumyzlik algy siljitişe dair bir qança zor mesele togrusida karar çıkarıldı. Partiya 19-nji kurultayı ýeçilgenden keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumyzlük Kanun boyunca idara kılış komitetini korup, umumluk ve strategiye yüksekliğinde durup, Devletni Umumyzlük Kanun boyunca idara kılış togrusida yeni bir qatar zor tedbir oralaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşida tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrası kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstahkemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kalıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapaletlendiriş bilen, partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz muhim sahelerde kanun çıkırışını algı siljitip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı siljitip, devlet revizye aparatı kurup, adliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çoğunkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı siljitip, ijtimai adıllık ve hakkaniliğini katti koğdap, bir türküm nahak, hata değil olan kanun boyunca tüzütip, devletni umumyüzlük kanun boyunca idara kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Hürmetik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ünlüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Ehtilep Kanun Destoru'nun yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletni Umumyzlük Kanun boyunca idara kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nazariyeni itekçi kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletni umumyzlük kuruşni küçlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet. Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 千次。
1: 嗯，
0: 你的生命就是一个奇迹。
1: 所以啊，我想回铁牛村去创造新的奇迹。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondaq da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

bilen kalpni körüş ve düşünüştür. Şonlaşkı dostum, muhabbetke her vakit muhabbetlik gözünüz bilen muamele kılın. Muhabbetteki çıray, yüzün, vaktin ötüşüge geçip eslini yok düşünmem ki. Ama kalp güzelliki, karakter güzelliki, mengü şu kişi bilen birge durudu. Hayat musabımızdan her bir demlerde bizge hemra bulut. Şonlaşka muhabbetke kalp gözünüz bilen muamele kılın. Kalbiniz tonuğanda kadirlen. En samimi muhabbetinizi ona ata kılın. Muhabbetlik köngüller üçün muhabbetlik küylerimiz devamlı yanraydı.

Mehrning osti bir okyan, oqar söygü üsti çeksizdir. Dolquni barq urup her dem, qırgaqta bostani çeksizdir. Tebessüm eyligey her dil, onun tepti gülhanı ölçmez, deryalap ismi horumaz, çankagan çöllergi çeksizdir. Muhabbet bağırda güldek kuşbırak çaçkay visal, bir visal yürgen keçinin közü de mehir çeksizdir. Tan çıkıp söyse zeminni, bulbul kelip gülge konur. Aşkı söygen cihanın meşkı dildi çeksizdir. Şundak şiirlerimizde, nesirlerimizde, erkandak eserlerimizde, küylerimizde sözleyimiz ki bu mihr muhabbet dünyadaki en güzel nersidir. Mihr bilen ozuklandırılgan turmuş bizgi tehimi güzel yislanı kaldırdı. Mihr bilen ilangan kademle yılla koynuda hudde üşmez yıldızdek çaknak durdu. Şunun için sevimli dostlar, mihriballıktan ibaret bu güzellikni hayatımızda hemir akılaylı. Bizden kalbimiz mihriballıka, hayatımız muhabbet git olsun. Nöbetteki yakınlık nakşılarımız mı? Ben şu mihirli gönüller için.

Ürgünüş. Siz ne? Mini hem onu özgür tutun. Ürgünüş dünyanı özgür tutun. Yine tadınızı özgür tutun. Ürgünüş turmuşta rengaren kılıdı. Ürgünüş kişinin ayıcına kılıdı. Kişinin kıymetini aşırdı. Kişinin ictimai iktisadi kıymetini östürdü. Hazırkı baldaktın netçes yukur baldakı ip çıkalaydı. Ürgünüş. Ürgünüş bizni başkalarını tonutudu. Hem muayelleştirişki yerişitirdi. Hem itiraf kıldırdı. Ürgünüş yine tepekkürünü biyitudu. İdrak ata kıldı. Ürgünüş ilimpen akıl parasıtınızge çırak bop yanıdı. Şunun için dostlar deymen ki tohtumay izdineyli. Bu bilimnin koyunu çeksiz. Bu çeksizlik tırışcan ürgünüşcan kişilerini üzüge sığdırdı. Tohtumay ürgünüş bizni güzel yeslağı çömdürdü. Hergiz mandak pozisyonu bulmasıkımız gerek. Ben ürgünüp buldum. Benim bilimim yeterlik. Benim hazır ürgenginim, benim hazır kılıvatka işim, ürünürüm yitip aşıdı. Ameliyat onda kemez. Tuğulgandın ta ölgücü ürgünüş gerek. Ürgenge vaktimizde biz özümüzün ruhi kıyafetini tekimi yakşılayalayımız. Özümüzün ornumuzunu östüreleyimiz. Dünyanı tekimi çonkur düşüneleyimiz. Şuna her vakit ürgünüş altıda turaylı. Özümüzden inç kişili adım başlaydı. Baykaydıgan bolsak, turmuşumuzun her bir ceryani, her bir kademleri ürgünüş. Ürgünüş bilen turmuşumuz güzeldir. Hatta Lokman hekimnin bir gipi var. Siz edepni nereden ürgendiniz dese, edepsizden kılıkıdın ürgendim dedi. Demek bir edepsizden kılıkıdın mı? Biz savak alalayımız, terbiye alalayımız, ürgünüş ceryanını baştan geçirelimiz. Bizde ürgünü vatemen, ızdını vatemen deydiğen közlü bolsa, anlı bolsa bizden muşu turmuşumuz, muşu hayatımız ürgünüş bilen dolgan buludu. Ondan da güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetli radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalilikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjan xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Ахыркы хамылдар вақтыны ва шу кетимки туғытта балысының өліп қалғанлығыны әсләп шундақ ойлап келіп ататты. О яна бая чай ішіп шыққан диқанның үйдеке яш бір аял білен қылышқан параңларыны әследі. Оныңдың балысының бар йоқлықыны сорғанда о чырайлық жуан күліп тұрып бір қызым байды. О ölüp ketti. Onu kömüp koyduk. Dep cevap bergen idi. Onun ölüp ketkeni kaygurdun mu? Kaygurduğa nemisi ba? Boğayının nevirleri onunsız mı hele ba? Balı bolsa bir avarçilik. İşiniz iş olmaydı. Put kolunuz çülüplü kalıdığan gep. Dolly şu çağda onun bəgən bu cavabıdın nəpirətləngən idi. O cuvan, yeqimliq, mulayim bolğaçqı mı, Dolly onun şu gepini əsləb qaldı. Bu gərçə adım ilikini yoxatqan gəp bolsı mı, əmma onun yolluq tərpi yox mu əməsi idi. Qısqısı, dəb oyladı Dolly 15 yıllık hayatını əsləb durup. Hamildar buluş, köngül oynuş, qaranlıq, heç işqi qolu bağmaslıq, asaslıqı sətlişib keçişlə, qandaq yamanə? Kiyitim iş oğu? Şundaq çıraylıq bir qız, hazır qandaq sətlişib ketken? Mən mu hamildar boğanda aşındaq sətlişib ketimən? Tolqaq azabi, tuğut, ve başka çıdığısız azapla. Ahırkı minutladı ki, onu dinkiyinki balı imitişle, kırpik kalkmay uyuksuz ötken keçile. Bu korkunuşluk azapla. Dolly'nin her bir balısı da digedek, emçikinin topçısı yerlip gitetti. Şu çağlada tartkan azaplarını əsləp, bir dil şürkünüp ketti. Onundan başqa balıların ağır qısılaqları, tügüməs qəm əndişilə, balıların tərbiyisi, xilmi-xil yaman illətləri, oquş, latin tili ügünüş, muşuların həmisi qıp tügətkili olmaydıqan şünçilik müşkül işla. Ən qorqınışlıqı balıların ölüp gelişi. Bu xiyallarının kəynidilla, onu bolğuçunun yürükini par-par qılıdığan bəzi əslimilə kallısıdın bir-birləb ötüşkü başıldı. Tamak ağırqı bilən ölüp ketken ən kiçik oğlunun dəpni künü. Adəmlərinin alır ən kiçikkini meyit sandıquğa pərvasız qarab turuş qalları. Üstüdə zər rənglik kristba meyit sandıqının Alıran qapıqını yepi vatqan aşı bir dəqiqi işçidə, oğlunun büdür çaşlıq кичиккене бешиги көзү түшүп, жүрөк багрынын пар-пары болгонлугу. У ишлар неме үчүн зады? Шунча жапаларны татканга ылайык неме халавет көрдүм? Көгүнүн пакат өмүр бою бир минутма арам тапмай, дем играяк боп, дем балы эмитип, дем хапы болуп, годоңшип, өзүмнү мо, өзгелерни мо кыйнап, эримнин көзүгө сет көрүнүп үч билен болду. Ушундай кете берсем, ахырды балдарым тәрбие көмүгөн бәхсиз бечарларга айланып калды шу. Эгер бу ел язны левелларныкыда өткүзмөгөн болсам, билмедим, күнүмүз нем булакен? Албетте, левим билен кете шунчалык обдан. Шуңа биз кылчы кысылып калмадык. Лекин давамлык туры беришке мо болмайды да? Уланың балысы оғанда бізге ән ярдан беріш йоқ кеп. Оның үстіге уланың әхвалымы тазы яқшы емес. Өзіге ештеме деге де қалдырмаған дадамның бізге ярдан бері әліші мүмкін мұ? Демек, азырқ әхвалда балыланы өзім ялғыз беқіп кетенмейме. Башқыладың елініп ярдан тілешкемі болмайды. Балыланың бір әрігі қаза етіп қамысылы болғыны. Бір амалланы қып, беқіп кетерме. Оладың яман балыла чықып қамысылы болды. Әң чон үмідім мүшу. Оның үшін мәйен қаншылық жапа таты мән. Қаншылық қантар аққызы мән біліп болмайды. Менің өмірім мүшіндақ өтіп кетеді.
1: Долли. O yaş cuvanın sözünü yani esigi elip azap bilen şu işlani əsləb qaldı. Amma onun şu gəplərinin işçidə qopal bir həqiqətinin barlıqıqa qoşulmaymı turalmıdı.
0: Qandaq, Mikhayla, yani qançılık yol ba?
1: O özünü qorqınış qısılıvatqan xiyalladın qutuluş üçün qocidardın sordu. Мұшы ездің есаплығанда, яны етті шақырым ба дейшіді ғо. Пәйтон мәлі ішчі білән меніп, кичік бір көрік етіп бады. Чигі арғамчыланы өшінісігі артып алған бір топ деққан хотылла, күлкі чақчақла білән құшал параңлышып, көріктің өтіп кетіп ататты. Пәйтонны көріп, әммісі жайды тоқтап, әйрам болышқан халда қарап келішті. Бу саглам аялларның хушал кейфиятлары Доллига худди шу кейфиятларны көз-көз кылып аткандай туйылып кетти. Хәмме адам хушал, хәмме адам хаятның пайзыны сүрүп етипти. Долли у хотынларны аркада калдырып, алды тараптагы дөңге карап, бош тәвринип кетип аткан Қоны пасондекі пәйтонда шу қиялланы қылып ұлтыратты.
0: Мән болсам, еңідің түрмедің шыққан мәхбұз қоқшаш, ойлайдығыным көп, жапады өті ваты мән. Маны мұш сәпәрділа маңы азырақ арамлық бопты. Хәммісі, ашу диққан қотылла мо, сыңлым Наталия мо, Варинка мо, Мән алдығы кетіп атқан аннамы халавет ішіде хушал яшап атыды. Ялғыз мәлла шу хушаллықның сыртыда. Ула аннаны әйіплішіду. О, немі қыпты? Мән оныңдың яқшы мұ? Әралда менің өзім яқшы көрдіған ерім ба? Көңілімдегі дек болмысы мұ, еніл оны яқтыр мән. Lekin Anna erini yaxşı görməydi. Annanın günahı zadı nəmə? O mu yaşış gerek? Tanrı hamımızın dilığa aşı arzunu sağan. Eğer onun orunda boğan bolsam, mən mi şunda qılışım mümkin? Aşı müşkül küllədə, o Moskvağa meni dep bağan. Şu çağda, özəmnin qığınımnın toğra yaki xata boğanlıqını, Hazırgıcı bilenmeyi kilovatı mən.
1: Şu küllerde ben yerimni taşlap, turmuşumni başkadın başlasam bopdiken. Belkim bire ademni çin könlümdün yakşı körüp kelişim, ya ki başkala terpidin yakşı körülüp kelişim mi mümkün idi? Bir hesapta hazır kıdek muşundak yaşıgınım mı yakşıdı ha? Men erimni hürmet kınmayman. Onunla muhtaç mı emes men? Men onu meyligi koyup itip kaldım. Şunda kığınım toğır boldu mu? Uçaklarda beni yakış gördü galla bağıydı. Çırayım dim mi ketmigen idim.
2: Dolly şunda hıyalladı bolu itip bir dilla aynak karap bakkısı gelip kaldı. Kol somkısı da seperdi kördüğün aynakı bağıydı. Aynakını ilip körüp bakkısı geldi. Lekin keynige kayırılıp, peytun keş bilen ırganlap oltırgan gocidarının dümbüsüge karap, ikkisinin biri keynige karap kalsa, set bolmusun dep oylap, aynakını almadı. Dolly aynak karmay turup mu, işçide yeşinin ancı çoğun emeslikini. Bir iş kılaydısa, hazır mı ülgürdüğallıkını oylap, erinin ağınısı, Sergey Ivanovich'ni esi kaldı. O, onunla tolumu yakşı muameli kılattı. Balılarga kızıl çıkıp kalganda, onun bilen bile balılarga bekmi yakşı kargan, onu yakşı görüp kalgan idi. Onundan başka yeni bir yigit mi bağ bulup, erinin çakça kılıp deyişçe, o, onu üç ağaç sınılının içi de en çıraylıkı diyen iken. Şunun dünkiyen Dolly bir mezgil en kızgın ve en bimene şık otuda pıçılınıp yürüdü. Anna koy mu obdan kıptıken? Men onu zadlı yamalımay men. O özünü mü başka birini mi bəxtlik kıldı? Man okşaş, erin ne mili dese makul dep türmüdü? Bu her kaçan kıdek hazır mı çokum şundak güzel, yekimlik, Akıllık, uçuk yoruk.
1: Dolly şulanı hıyal kılıp, bolup mu annanın yisiyatıgı berildi kallıkını oylap, meykıda mənili külüp koydu. Ve özünü mü annağı okşaş aşındak, işkıvazlıkı berilgen, vücuduğa kılmıkıl alahidlikle mücessemlengen, tesavvurudaki bir erni özüge aşık bolup kalgan halette köz aldığı keltürdü. Annağı okşaş, men mi hem mi sırımını erimge eysam. Bu haberini anlığanda, setva antan kılıp, temtirep kesse, dep oylap, ihtiyarsız külüp ketti. O, şunda hıyallarını kılıp olturganda, o olturgan peytun çoğun yoldun, voz dejnesik terep kayrıldı.

0: Bunundan keyin ümit bilen yaşayman mı? Ya ki hasret çekip mi? Degen meselige cevap verişinizni iltimas kılıman. Eğer her ikisige bombaydı o deseniz, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsanız, sizge ikinci körünmeyle koyayım ben.
1: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Paytonkash 4 atlıq paytonnu toxtatıp on tərəfdəki qar buğdaylıqqa qaradı. Buğdaylıqdakı bir harvinin yanında bir neçə diqqan oltıratdı. Ojudar paytondan düşməkçi bolub itib bir dilə toxtab qaldı da buyruq ahangda ulağı tovlab ulağın içindəki birini beri kelişkə qolu bilan şərat qıldı. Payton bay uçqanda ketib atqanda yelpib turgan şamal payton toxtaganda çippidi toxtab nurgun kököyün tergip atqan atlanın dümbillirge qonu belib çeqişki başladı. Atla gazap bilen hə dep quyruqlarda özünü qorup ulanı özüdün qaçırış qıtırış attı. Arbi yenidiki çalgı çıngdav atqan avazla toxtab bir diqqan ornudun turup Payton tərəfə qarab mağdı. Nemandaq misildapmağı sən? Dəb oçıqı bilən varqırdı hocudar, arvulanın çakları qaldırıp ketken iz bilən asta minib kelavatqan yalan ayaq diqqanga. İldan mağmam sən? Büdür çeçi üstügə çöptün toqıv alğan çəmbər kiyib alğan. Tərdin höl bulup ketken dümbisi mökçiyip kalgan u bovay kadimini ittikletip paytonun yenigi kelip künde kardap ketken bir kolu bilen paytonun kanıtını tutup aldı. Oz devizni kısık baramsile graf begimnin kigim o. Dep keyni keyindin sorap ketti u dikkan. Oldundaki dondun ötüp solgu kayırlı sen andın çoğ yolunu boylap Udulmansan yitip barı sen. Silahı kim gerek? Grafının özü mü? He, tağa, ula öydü mü? Dolly qeri diqqandın annanın ahvalını qandaq soraşını bilmey, mücümelli gep kıldı. Ula köpünce öydü buludu, dedi diqqan, lay dessep durgan putlarını pat pat yöt gep durup. Her qetim yötkigende patqaqta 5 barmıqı bilen tapınının izleri enik qalatdı. Ola köpüncü öydü buludu, dedi o baştiki gepini yeni tekrarlap. Onun ula bilen köpürek paranlaşkısı bade qalatdı. Tönü gün ulağı miman keldi. Mimini bek köp. Ha? Nimdeysen? O keynigi burulup, Arvının yenide turup özüge gep kılgan yigitki karap vakırdı. He, toğra. Ola teki yenala atlarga menip meşahedin ötüp gitişken. Buğday uğruş maşinesini köygülü bas gerek. Kaytıdığa vaxtın boldı. Nedin gelişin la? Biz Iraktan geldik. Dedi Paytonkash Paytondaki ornığı çıkıp getip etip. Bu gepçe ulanın kigi az kaptık de. Dedim bu az kaldığına dep. Ene aa bu dokmuştun aylansan la la. Dedi kere dikkan Paytonun kanıtını

barmaqları bilen tokuldatıp durup. Gevdilik, küçlük bir yigit mu Peytun'un yenige geldi. Kandak, o mu oruşka adımınla yetişme vatamda? Dep sorudu yigit. Bilmeyme Efka. Ağı yegi berip solga kayırılsanlı yetip barasen. Dedi kere dikkan yene. Gepidin ulanı koyu etmey, yeni paranlaşkısı barlık çıkıp durattı. Peytun keş atlarını kozgap, emdili solga egilgen idi, kere dikkan onu çakırıp kaldı. Tohta, hay dostum tohta! Dep vakırgan iki kişinin avazı tenli anlandı. Peytun keş atlarını tohtattı. Ene, ula kelişi vatudu. Köydün mü? Kelevat kalla aşula. Dep toğlap ketti kere dikkan. Top bop kelişi vatudu. Dedi uyene töt atlık bilen sayvelli garvıdı kelevatkan iki ademini körüstüp. Atlık kelevatkalla Vroniski, beygici adem, Vesloviski bilen Anna, Arvidikisi Varvara bilen Sivyajeski idi. Bu ulanın atlık seyli kılıp kelgeç açlık oruç maşinesini görüp kaydışı idi. Peytun toktap durdu. Atlıklamı asta asta yıkıllaştı. Anna bilen Vesloviski hemminin aldı da yanmayan kelişi vatattı. Anna yağlı kırkı vetilgen kaltı kuyrukluk putları kıska İngiliz edidi idi. Onun çokça itip kiyip algan şilepsinin tegedin kapkarı çaşları çıkıp durgan çıraylık beşi. Toluk gelgen mörülleri. At mingendi kiydigan könlüki de nazik körünüp turgan bedini. At üstü de cilvi bilen vezimin olduruşu dolliyini hayran kaldırdı. Hə digendila dolliyga onların at minip yürgini uyatlık işte görünüp getti. Onun karışça ayal kişinin at minişi yaş kızlarının huluk çıkırıp nazlanıp ketişleri bilen pərxsiz idi. Şunu o Anna'nın ehvalığa at minip yürüş muhabık kelmeydu dep oylaydı. Lekin Anna'nı yıkın kelgende köz öngüdün tepsili ötküzüp at minse onun bekmi yarışıdı gallıkını his kılıp kaldı. Anna'nın latapti, zılva kameti, kilgen kiyimleri ve hareketlerde oddiylik, vezimillik, tabiilik, çoğun süpetlik hüküm süretti. Kaynıda lentisi lepildep turduğan Şotlandiya şepkisi kiyip algan. Şaş bir boz atını minip algan Vesloviski semiz putlarını olduğu sozup Anna'nın yanında gidiyip kelip atattı. Dolly onu körüplü tonup ihtiyarsız külüp ketti. O ikisinin kaynıda Vroniski kelip atattı. Vroniski'nin kaynıda beygiçile kimi kiygen pakar bir adam kelip atattı. Kavul bir kar at koşulgan ikiçaklık lempilik yeni harvıda Sevye Jeski bilen Kinez Han kız atlıklarını koğuluşup kelip atattı. Anna bir karapla Koni Peytun'un bir bulunu da tügülüp oltırgan uğruk ayalının dolli işkellikini tonup, çırayda huşal külki çaknap ketti ve bir dillı tavlap etini devitip Peytun'u karap çaptırdı. Peytun'un yenigi yetip gelgende bir erinin attın çürüp koyuşunu saklamay öz ırgıp çüştü de kollar bilen uzun könlükinin etkini kötürüp dolliyi karap yugurdi. Seni kelsken dep şunçilik zarıktım. Leki yeni bu hiyalımını ham hiyal dep mi bildim. Ah dolli. Kelip beni alemçi huşal kıldın. Benim kançilik huşal boğallıkımını tesavvur kılanmaysan.

0: Anna, dem mengzini dolliyinin mengzigi yakattı, onu söyüp oyattı. Dem özüdün nere kılıp uzak karap getetti. Alexey, benim kançılık kuşal boğdumunu bilemsen, dedi Anna kendine kayırılıp, etidin çüşüp özleri terepki kelevatkan Vroniski'ye. Vroniski külren egiz şapkisini beşidin elip Dolly'nin yanına geldi. Bizge mihman bob gelişinizden bizni kançılık kuşal kıladakallıkını tesavvur kılanmaysız. Dedi Vroniski bu gepni alaydı urgu bilen de. Arkadın u külgen idi, müstehkem appak çişleri körünüp kaldı. Veslovski attın düşmeyi, Beşidin Şotlandiya şapkisini elip, lentisini lapildi tıp durup, mehmanı kuşal salam bədi. Bu yak, kinez varı var akan kız boludu. Dep tonuşturdu Anna, iki çaklı karvi itip gelgende, Dolly'nin sual nezir bilen karavat kallıkını körüp. He, dep koydu Dolly, çırayı ihtiyarsız azırak tutulup. Kinez var var akan kız onun erinin hammasıydı. Dolly onu burullu biletti, hem anç köz gelip gitmekti. Dolly yine var varanın bütün ömrünü bay tukkallarının öylerde teyyar taplık bilen ötküzüp kelevat kallıkını mı biletti. Hazır onun pütülle yat bir adamının, Vronski'nin öyüde turuvat kallıkını, yeni gelip onun özünün yerinin hamısı işkellikini oylap, kat numus kıldı. Anna, Dolly'nin çırağıydaki özgürüşünü derru sezip, bir hıl bulup kaldı, hem villi de kızardı. Şu ciddiyetçilikte bir kolu da kötürüp algan könlükenin etiki koludun düşüp getirdi, onu ders verip aldığı müdürüp gitti. Dolly tohtuğun iki çaklı karbının yenigi berip, Kinez var var akan kız bilen soğuklu salam işip koydu. O seviye jeskini mi biletti? O Dolly'din galit tabiatlik dostu bilen onun yaş hotununun ahvalını sordu. Arkadın bir-birge par gelmegen atla bilen, kanatları yamalgan peytonga lep bir karap koyup, hanımlani özünün lempilik garbısı da oltırıp mengışkı teklif kıldı. Men silahının peytonda oltıray, dedi Seviye Jeski. Bu at nahayt yavaş. Onun üstüge Kenez Han kızma harvaydaşkı usta. Yak, silah üzenlerinin harvanlarda oltırıp mengla, dedi Anna onun yanına gelip. Biz Peyton'da kitiyi verimiz. O şundak depla Dolly'ni koltuklap mandı. Dolly hiç kaçan körüp bakmagan bu heşemetlik harbini. Hem acayip çıraylık atlani. Etrafıdaki söyletlik esil zadilerini körüp közleri alıçekmen bulup gitti. Onu hemmeden bekerek heyran kaldırgan nerse, özgü tonuşluk hem özü yakış gördüğün Anna'nın vücudundaki özgürlükler buldu. Anna ancı bilip gitmeydiğen, bolup mu yoldu kelgüçe Dolly oylap gelgen hıyallani kallısıgı keltürüp bakmagan. Anna'nı Dolly kokşaş inçki küzütelmeydiğen ayal bolgan bolsa, Anna'nın vücudundaki ilgirkigi okşamaydıgan özgüçiliklerini körüp yitelmegen bolattı. Dolly bolsa şu turkuda Anna'nın çırağıydaki kızgın muhabbet işi de turuvatkan ayalla adıla boludugan özgeçi bir güzellikini körüp turuvat attı. Ve körüp heyran kelevat attı. Anna'nın işki dünyasıdaki hem minerse çırağıyı tepip durattı. İşki menzi ve işki kovzıdaki roşen körünüp turgan zınıkları. Levlerinin çıraylık nefsizlikleri, yüzünün hem yerde oynap durgan tebessümleri, közlerdeki tınmay cilvilinip durgan nur. yürüş turuşidiki nazakat ve çakkallık. Avazının tatlılığı ve yakımlılığı. Hatta Veslovski'nin sualığa yerim kapa, yerim naz bilen begen cevabı. Hemme nersi her kandak ademni akıl hoşudun ayrı vitetti. Bunu anna özümü biliş gerek naaydı mağrur idi. İkisi peytonga çıkıp oltırıp bulup, hicalet bolgan dek birbirge karışıp koydu. Anna'nın hicalet buluşu Dolly'nin özüge sual nezir bilen dikkat kılıp karap kılıp atkınıdım bolsa, Dolly'nin hicalet bolgını Seviye Jeski'nin öz oltırıp gelgen peytonu yaratmağan dek kılgan gibi. Hem Anna ikisinin bu ebcek peytonu oltırıp mangallıkıdım bolu atattı. Peyton Keş Filip bilen Gocudar mı? Hüddü şundak oydu idi. Gocudar özüdeki bu hıcılçılıkını çandırmaslık için aldırap tinep, hınımlanı yöle Peyton'u çıkırıp koydu. Filip hapçıra idi. Ulanın harbisinin taşkı eşametini görüp, özümünü yoktup koysam bolmaydı, devatkanda kalattı. O ulanın karıgır aygırıga karap işçi de o pekat moşundak sayahat arvillergılı yaraydı. Bizden atlağı okşaş bugünkü dek katık ısıkta 40 çakırım yol mağalmaydı dep oylap dımıgıdı külüp koydu. Arvının yenide oltırgan dikkalla oğrullardın turuşup mehmallanın bu acayip uçuruşçıga hayran bulup karap gelişti. Ve her kim özünün oylığını değişti. Pah! Hoşal buluşup ketkinli karavoy ulanın. Görüşmeginik uzak boğan boz kerek. Dedi, beşiği şahşombudun çemberek kivalgan büdür çaşlık kıyırı dikkan. Grasim tağa, avı karıgır aygır bilen bağtoşsan kandak köngüllük ya? Kara avı gelepi işten kivağını hotun kişi mi o ne mi? Dedi bir dikkan, ayalcı iger üstüde oltırıp algan Veslovski'ni körüstüp. Yok, ekşi. Otkı mingen çağdaki çakallıkdın mı bilmedin mi? Ey braderle, azırak bozumu uklamayımız mı? Şu turkudu közlerge uyku gelemdi o. Dedi kere dikkan, Künge sınar yan karap koyup. Kün kayırılıp da çalgılarımızı elip işimiz gıman aile.
1: Apanın nemi oyla vatkını, sana kimine elip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rastgepni kısam, meyli kheri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınğan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna, menin apam toğırsa da bundak örmessizlik bilen gepkin maskını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen, şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda, insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir getim dep koyay. Men hürmetimni kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğa mehrin yok. Mehrin fakat tılının uçudala.
0: Senin peydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Анна Доллинің жүдәң татыраңғу, қорық басқан юзіге қарап, неманчы орықлап кәттің демәкчі еді, лекін өзінің текімі толып чырайлықлышып кәткәлікіне. Доллинің өзіге қарап тұрған көзлірді мұ, шындақ мәне чықып тұрғалықыны көріп, ұлығы кичіктініп қойды да, өзі тоғырлық сөзләп кәтті. Сән маң қарап, İçinde çokum şu ehvalda turup mu yani bəxtlik mi do dep oylavatkan buluşun mümkün dedi Anna. Sana sözləp berişdin azıraq xijil buluvatsam mı? Boptu sözləp berey. Mən həddedin taşqır bəxtlik mən. Mən acayip bir möcüzüge yoluqqan dek boldum. Qorqunuşluq düş görüp, şümdün tuyuqsuz oyğunup, Onun düş işkelliğini bilip hatırcam boğan Adem'de köp kaldım. Ben uygandım. Şunca dehşetlik azaplarını, şunca okubetlerini beşimden geçirdim. Hazır hem işler ütüp gitti. Bulup mu biz bu yerge kegendim biri, özemli tehimi bəxtlik sezdiğim buldum. Anna şu geplerini kılıp etip, za tartıvatkan dek ve dolleni nemi oylavatı diken devatkan dek onunla karap karap koyattı. Sınav bilen görüşüp kıvetli kuşal buldum dedi dolle külüp durup. Ama talep buzi soğuk rak idi. Sen için tolu mu kuşal men? Nemiş kıman hat yazmadın? Nemiş kıdemse cüret kılanmadım. Менің қандақ әхвалды тұрватқанымны ұнтып кеткен. Маңа? Маңа хәт езіш қыпетін амыды? Білсәң идің, менің қанчылық. Долли бүгін елді кәлгіче ойлығаларыны аннағы дәвідішке таслы келіп, ұндақ қылышның муапық әместікіні мұ ойлыды мұ тоқтап қалды. Бұл ұшыла тоғырлық кейін параңлы шайлыла. Ой, ау қандақ имаратлы. Долли гепні башқығы өткеш мәқсті де, қатар аксия дарақлары білен ішпар гүллерінің арылырдың көрініп тұрған қызыл вә ешіл өгізлік имаратларыны көрсетіп сорыды. Бұл кичік бір шәрінің өзілі ғо. Лекін Анна оныңға жауап бәмеді. Тоқта, тоқта. Менің әхвалым тоғырлық сән қандақ ойлайсан? Sordu Anna onundan. Ben seni Dolly emdil gibine başlap durattı. Atka 10 putunu elişini ögütüp koygan Veslovski'nin oyalcı igerinin üstüde kopal çay kılıp durgan gevdesi Peyton yanında da peyda bulup kaldı.
1: Anna Arkadyevna ögünüp boldı.
0: Dep vakırdı o ötüp gitip ötüp. Anna onunla karap mı koymadı? Peyton'da oturup uzak gepne başlaş, Dolly'a bir ep bilindim o kandak, gepne kıskılı kılıp mındak cevap verdi. Benim başkası oyun mu yok? Seni ben izcili yakış görüp gelivatı ben. Eğer sen bir ademli yakış görsen, tesavvurundaki tek ademlemez. Belki haslık iyi hakiki bir ademli yakış görüşün gerek. Anna dostunun çırağına karmayı, gözlerini yerim yumup, onun u sözü üstüde çonkur oyga battı. Onun sözünü özü halıgan dek düşengen bolsa gerek, bir çağda gözlerini toluk içip dolluyga karıdı. Eğer senin günahın boğan bolsa, dedi Anna, muşu kəginin üçün, hem muşu sözlerin üçün, Şu günahlarının hemmesi keçirilgen bulattı. Dolly, Anna'nın közlerdeki lık yaşını körüp, ün çıkmayı onun kolunu sıkıp koydu. Bu imaretle zal kandak imaretle niman çıkıp? Sordu Dolly, yeni bir demlik hıyaldın ki.

Bula xizmetçilerin öyleri, at firmeleri hem at eğilleri. Dep cevap verdi Anna. Bağ, mana meşedim başlandı. İlgiri taşınıp kağa yerlerken, Alexey kaytadan tüzeştürüp retlep çıktı. O bu yani tolu mu yakış gördü? Onun ıhtısatını tutuşka bunca herismellikini pekat oylap bakmaptı ki ben. Talantı mı baken? Kandaklı bir işini tutup işilse, şu işidin netice kazanmayı kanmaydı ki. Kılıvatkan işidin zerikiş bu yak tutulsun, bağın sırı kırışıp gidiyordu ki. O kolun işgilidigan acayip çiver bir iyilik başkurgu iken. Dükkançılık işlerimi mı şunçilik inçke? Onu bu taraflarını bağın sırı düşünüp yetivat hemen. Lekin dükkançılık bilenle çekilinip kılıvat kaçkı mı? Netçi 10 000 rubliyelik kırım çıkımlarını hesaplaşka sel galırak. Anna sözde vatkanda çıraydın mağrur hem şok bir hıl külke pekatlı neri bolmedi. Bu hıl halet erlerinin bazı ortakçılıklarını yenili baykıgan ayallarının çırayları da köperek görünüp kalattı. Av İgiz imaretini gördün mü? O yenidin selingan doktor hana. Onunla 100 000 rubliyle xejlendi. Bu onun en maktındığı eseri. Bu doktor hanı kandak selinip kaldı bilemse. Dikkatla onun den. Otlaqning ijara haqqini kamaytirib berishni talab qilibdi. U qatti unimidi. Keyin men uni bexillik qilyapsan deb ayibladim. Butunlay mening bu gapim uchun emas. Boshqa sabablarmi bo'lishi mumkin. Shuningdan keyin u o'zining bexil emasligini ko'rsatib qo'yish uchun mushu doktorxonani selish tutish qildi. Rostimni desam bu bir kichik ish bo'lsa-mu? Shu ishdan keyin men uni texnik yaxshi ko'rdim. Hem ana, hazırlı bizden turalgı öylerimizde görürsen. Bu öyle onun boğusudan kalanken. Hazırlı çay sırtkı görünüşünü özgertip bakmaptı. Pah, ne mi digen çıraylayak? Eyrallıkta közleri çöçektek bulup ketken Dolly, Osman boyu keledigan yap yeşil kademi derekleyenin arılırdın görünüp durgan yumulak törüklü katlı bir binanı görüp İhtiyarsız apırın okup getti. Hakikaten çıraylık şundak mı? Binanın üstüge çıkıp karaydıgan bolsan, etrafının menzirsi alamet güzel görünüdü. Ulanın peytoni, uşak taş yeğitilgan hoylığı kırıp, binanın aldığı kelgende tohtidi. İki işçi, hoyludaki düğülek güllüknün çöğürüsüge aylandırıp taş tizavat attı. Güllüknün topsini yumuştup buluşkan idi. Ula bizden baldur kep optuq o? Dedi Anna pelempeynin aldıdın yetilep ketivatkan özünün etini körüp. O acayip esil at. Sının çüçü? Bu atının putları kıska. Onu men şunçilik yakış görmen. Bu yak hep gel. Man kanek elip berin la. Grafka ne? Soru de o binanın içinden çıkıp gelgen, retlik giyingen işki hizmet kardın. Ha, ana özü mü çıktı? Dedi Anna, Veslovski bilen bile özlerinin aldığı çıkan Vronskiyini görüp. Siz Kinez hanımını Kayz hanı uğurlaştır siz. Vronski Anna'dan Fransızcı soru de ve onun cevabını kütmeyle Dolly'din yeni bir qitim ahval sorab, qolugu söyüp qoydi. Balkonu ba çoğun oydu tursun mekin deymen go. Yaq, tolum jirak op kitudu. Aylan mıdı ki oydu tursun? O öy işkimiz körüşüp turduğanı eplik. Şundak bolsun, biz öy kırıp kettuk. Dedi Anna, hizmetkar açıqıp bəgən qantini amraq etiği beri vetip. Siz vəzipinizni unutup kaldınız. Dedi Anna, öz bilen bile pelempeydin çıkıp ketivatkan Veslovski'ye Fransızcı sözle. Keşirsiz, benim vazifelerim yançıklarımı toşup ketti. Dep Fransızcı cevap